0: tekşürüp oturgu koygan meselelerden asaslık terepleri giselikten stratejilik yetekçilikini küçeyti. Sosyalistik zaman ilaşkan yana kumul kuruşuna kudretlik birikmi küçünü mücessimleş gerek. Umumiyetki mulazimet kileş, yadroluk muhim vazip kılınılgan kımmet yetekçilikini küçeyti. 15. 5 yıllık nişan vazipilerini iş koşuruşunu küçlük teşkili kapaletki iyi kılış gerek. Əməliyyələşdirişini çın tutuşda, əməli ünüm közlənilən əməliyyətdə körsətiş yönəlişini küçəytib, partiya quruluşu xizmətini işləş-işləməsliklə əla buluş bombaslıq, yuqarı buluş bombaslıqı özgərişi götürdük buluş gərək. Qatlıq ölçəm partiyanı başqorudğan, partiyanı idar qılıdğan tüp yönəlişini küçəytib, partiyanı umumizlik qatlıq idar qılışının yeni ünümü arqılıq, partiya istili, hükümet istilinin yepyeni qiyafetini ilgiri sürüş gərək. Жығында бірінші қаралымы түзімінің қаттық келіплаштырыш бә әмәлілаштырыш тоғырсытке ұқтырыш. Қомыл шәрінің партия құрылышы бірлішіп, мәбләг үріштіріш арқылық күш қойш әркет лайхәз қарап шықып ма қоланды. Ғоламжан Рахим, Ниншөсон, Ляңфын, Пәнрей, Өрият Ошыр, Лишишан, Лиушершан, Хуаншауэй, Чонрөйджін. Шәрілік партия комитеті партия құрылышы қызметі рәхбәрлік күріпсінің әзалыры вә алақыдар ұрыланың мәсулыры. Bir gün nahiyelik, ara türek nahiyelik partiya komitetindeki asıslık mesul yoldaşla ve şu işki mesul yoldaşla jığınığa katnaştı.
1: Stansımız haberi. Bu yıl birinci pesilden Komul Tömür yolu'da toşulgan yük miktarı 11 milyon tonluğu yetip, bulturgu okşiş mezgil yetip, bulturgu okşiş mezgildikiden 30.2% eşip, tarihtiki okşiş mezgildikil eşip getti. Birinci pesilde Komul'daki herkaisi kömür kalları tömür yol arkalık 1 milyon 280 bin tonu kömür setip, Komul şehri ıqtisadının eşşiği törtkü bulduğun asaslıq küşke aylandı. Üçüncü ayda Devlet Energiya Guruhi Boğaz İçkinci Kendi'nin Ela Süpetlik Energiya Kömürü Sütren rayonundaki elektr istansılarına umuşluk yetküzüldü. Her bir poyuzun oturucu yük kaçılaş vakti 4 saat içinde katı kontrol kılınıp, yük kaçılaş, toşuş ünümü zor derecede üstürülüp, kündelik toşuş miktarı 370 vagonu yetti. Komul Tömüryolu Eşya Obrot Merkezi Rahatbağ Ticaret Bölümünün Mavın Direktori Wang Zhichao mundaq dedi. Yukarıda kömür kallar bilen, tövende elektr istansıları bilen alağı bağlıştık, koş yönelişlik udulaştırış arkalık kömür kan məsulat mıhtarı, setiş yönelişi ve oturu kısımdaki elektr istansılarının ambar zapsı əhvalini doğru ilgilip, bir karxanığı bir siyaset buluş transport küçük kapalet layihesini karatmalıq mükemmelleştirip, Şincan'ın kömür işlep çıkırış, toşuş, setiş halkalarını dəlcaydı maslaştırışını işgaşırıp, kömürünün rayon halkıp yukur ünümlük aylanışığı asas saldıq. Boğaz, Sentanhu, Nom Qatarlıq kan rayonlarda lıq kömür kaçılanğan yük poyizleri keç gündüz yol yürüp, Xaşi koridorudun ötüp, Chongqing, Kunming Qatarlıq ğarbi janub rayonlarga berip, tüven ekindeki elektr istansi ve karxanlarını haqiqi xatırjam kıldı. Qatıq detalının dərecesini östürüştün başka, mulazimet endisi de yanlıq yardışımı halkılık özgürüş hesablandı. Komul tömür yol tarmakları təşəbbüskar bulup, əhval igiləş, təşürüp tətqiqiliş arqılıq karxanlarının ihtiyacını dəlcaydı udullaşdırıp, bütün müsabilik əşya obrotu muladı. Komul tömür yolu yük transport tarmakları transport universal ünüm ıqtidarını östürüşçiyata tömür yol su yolu da birleşme toşuş, köpxil şekildeki bir zakaslıq tüzüm boyca birleşme toşuş mulazimet endizisini yanlıq yaratıp yolu koyup, transport küçü baylıqını ilmi taksimleş, aylanma katnaydıgan poyuzni toluq yüklük berip toluq yüklük kayıtıp gelişki təşkilleş arqılıq yol transport ıqtidarını en zor derecede koyup berişini işka aşırıp, ijtimai eşya oburuk tanarxını tövendetip tömür yolunun yeşil, tüen karbonluq transport əvzellikini küçeytti. Komul Tömüryolu Eşya Obrot Merkezi Komul Ticaret Bölümünün Yük Transport Xadimi Liu Bo mundaq dedi. Biz bütün müsabilik eşya obrot mulazimetini yolga koyduk. Bu xil zakaslıq layihə karxanalarının nemini toşuş, qandaq toşuş məsələsini ünümli hal qılıb, texnik köp mal mənbəsini qaytırıb kelishki jalb qıldı. Keyingi məzgildə Komul Tömüryolu Yük Transport tarmaqları diqqətni davamlıq transport asasi kəsbigi mərkəzləşdirib, köp xil şəkildə birləşmə toşuş torunu kengaytıb, eşya obrotunun bütün zəncirlik mulazimet səviyyəsini östürüb, tömüryolunun zamanıvi eşya obrotu sistemisigi tayançlıq rolunu yanımı jari qıldırıb, energiya bexatarligigi kapalatlik qilish, rayon iqtisadi yukur süperlik terakiyatı mulazimet kılışını puxta transport küçü tırgı bilen təminleydu.
0: Stansımız haberi. 5. ayının 10. günü komunun garbi kısmındaki elektr torunun derecesini östürüştüki halkılık tügün bolgan 13XÖY 750 kV'luk transformator ponkitini yeniden kuruş kuruluşu umumizlik üskünelerini orın tış baskıcıya girdi. Bu türde yıl ahırda torlaştırış yaraydına hazırlaş pilallandı. Qurulish bitgandan keyin rilik yaxshilanib, 13 egiz uy shamol rayonida yangi energiyani keng ko'lamda sirtga yetkazish va suv tartib energiya saqlash elektr stansiyasini elektr to'g'riga ulashni yadroliq tugun tarkibi bilan ta'minlaydi. Shu kuni necha yuz qurilishchi elektr uskunalarini o'rnatib o'tdi. 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktini yangidan qurish qurilishida 3 qurpa 1500 megavolt amperlik asosiy transformator o'rnatildi. Yuqori besimliq yondash ulangan reaktor yurishlashtirildi. 750 kilovoltlik

0: yetekçilik kılıç asas kılıngan Transform Motor Ponkit kuruluşu yıllık nişan ve umumizde kuruluş tamamlaş noktasına kara putu kadem bilen ilgerilemekte. Kuruluş bitkenden kiyen, komundan yanı tipteki elektrik energiye sistemisi kuruluşu türetki buladığan, Paks energiyeden yukarı önümlük paydanışı kapalı tıkılıdığan mühim hareketlendirgeçi kuşka aylanıdı.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 11. günü çüştün burun Kumul şehri devir meydanıda 18. katımlık memleketlik apetin müdafiyeliniş, apet zihnin azaytış günü merkezlik teşvikat paliydi ötküzüp, bir hafta davamışlıdığan apetin müdafiyeliniş, apet zihnin azaytış teşvikat eptilikinin mukaddemesine başladı. Bu katımkı paliyette hem adam bir hatarlıke ehmiyet verip, cedi işlerge takabül turuşunu biliş, apetin müdafiyeliniş, apetin zihnin azaytış, apetin kutkuzuş iktidarını östürüş baş temi kılınıp, bütün şehrinin apetin müdafiyeliniş, apetin zihnin azaytış, apetin kutkuzuş seviyesini umumizlik östürüş maksat kılındı. Paliyet nak meydanında teşebbüsname okuş, kutkuzuş yardım veriş cabduklarını körgezme kılış, edebiyat senet numaralarını uğrulaş ve hem türtkü oyularını oynaş katarlık köpkül şekiller arkalık, kent şehir ahlarge apetin müdafiyeliniş, apet zihnin azaytış, apetin kutkuzuş bilimleri umumlaştırılıp, bir katar mol mezmulluk, köpkül şekildeki yez kılış türleri elip verildi. Her kaysa aza oraları körgezme tahtısı koyuş, emli buyum arkalık körüstüş, hem türtkülük yez kılış şekli arkalık apetin müdafiyeliniş kesbi bilimlerini amı düşüneleydiğin turmuş körsetmen mundaq dedi. Xizmetçiler bizge apetin müdafiyeliniş, apet zihnin azaytış, apetin kutkuzuşka ait bilimlerini düşündürdü. Biz onların nerselerini ögünme aldık. Yer devrigende iki kolumuz bilen beşimizden kucaklap zonzayıp oltırışımız. Kelkün, latkı çeğilik ekin kuduş kelgende egiz cayğı karap menip xatardın saklanışımız gerekken. Komul şehirlik cidi işlerge takabıl duruş başkuruş idarisi Universal Apet Zihnin Azaytış, Apetin Kutkuzuş bölümünün başlıkı Gaupan mundaq dedi. Bu katımkı paliyetin ötküzüştüki məqsəd amının apetin müdafiyeliniş, xətərdin saxlanış eni və özünü qutquzuş, özərə qutquzuş iqtidarını östürüşdünü ibarət. Keyinki qədəmdə biz apetin müdafiyeliniş, apet zihnin azaytış boyca pənni umumlaşdırış təşviqatını bəşki kürgüzüş paliyetigi sicil türtkü bulub, apetin müdafiyeliniş, apet zihnin azaytış xalıq müdafiye sepini müstəkəmləb, amının hayati və malmülük bir xətərlikini bütün küçümüz bilən qoğdaymız. Başlanış mürasımı ahırlaşkandın keyin paliyetki katnaşkan orullarının mesulleri ve nakmeydandaki amma birlikte cedi işlerge takabül duruş maddi eşyaları, cabdukları körgezmesi ve apetin müdafiyeliniş, apet zihnin azaytış bilimleri tahtısı körgezmesini gördü.
0: Stansımız haberi. Komşehirlik merkezi doktorhanada 24 saat çırak öşmeydiğen bir cayba. O basıma ciddi davalaş bölümü. Bu yerde vakit keçi gündüz dep ayrılmaydı. Fakat minut sekundun koldun beymeyi kutkuzuş ve koldaşlı ba. 47 yaşlıq Liu Yan ciddi davalaş bölümünün mesul sestrası bulup, o 2009 yılından hazırgıcı bolğan 17 yıl jarayanında bu bölümde çoğ 5 ayının 11-ci günü səhərde Qumu şəhərlik mərkəzi doktorxana ciddi davalaş bölümünün zalında telefonun jiringlişi, ayaq tibişi, gözətiş əsbabının əskərtiş avazı aralışıb getdi. Liu Yan yaş sestralığa xizmət orlaşdırış bilən adıraş idi. O 2003 yılı okuş bitküzüp doktorxanığı kəgəndən kiyen, nurğun bölümlərini aylanıp işləb, ahire ciddi davalaş bölümüdə kilişini tallıqan idi. Qomu şəhərlik mərkəzi doktorxana ciddi davalaş bölümü ambulatoriyasının məsul sestrası Liu Yan mundaq dedi. Ciddi davalaş bölümü doktorxanıdaki ən aldıraş, ən ciddi cay, şundaqla hayatlıqını qoldaydıqan birinci müdafiye liniyası. Hər günə ciddi qozğalğan kesəllərini, kütülmügən vəqələgi uçurğan bimarlarını ciddi qutquzumuz. Muqam dem iliş vaqtimiz yok. Her vaqt ruhluq olup, minut sekundin qoldin bəymək vaqt bilen bəsleşib, hayatlıqını qoğdayımız. Yukarı sıcılıqda bədəl döləşinin arqısıda, ulanın ailesidikiləgi bolğan xicaleti yoşurunğan boludu. Liu Yan'nın oğlu pat arda Ali Mektepki imtihan bir yerdiğen bulup, onun oğluğa kiçkidin tatip əmra boğan vaqtiyinde hayta az bosumu, lekin oğlu əzəldin onundan ağırınıp baxmadı. Əksice onun təsirgi uçurab, medisina kəsbigi imtihan bir iş qararığı geldi. Bunundan o hem təsirlendi, hem hoşal boldu. Ciddi davalaş bölümü sestralarının öz bitilişindeki məşiq meydanı. Liu Yan adette öz yalğız 2-3 oquqıcıya yetekçilik kılıp, nəzriyyədin məşğulatqıca, ciddi bir tərəp kılıçdan fikir almaşdırış maharitigicə, bilidiğallarını kılçı yoşurmay, bütün vücudu bilen öğütetdi. O tərkürmay, bütün vücudu bilen öğütetdi. O tərbiyyilgən şagirdla, azı. 17 yıllık ciddi davalaş hayatı da Liu Yan, sansızlıqan hayat mamatlıq ayrılışlağı guvahçı boldu. Şundaqla nurğun illik muamile ve itirap kılıçlağı erişti. O samimilik bilen, özünün talaşta ateş ve düşenmeslikki yolukkanda, arğılık yazgıganda, ezelden vazgeçişini oylap bakmağalıkını. O hizmetine kızgın söygeliki üçün talıqalıkını. Zimmisirki mesuliyetini ada kılış üçün, hizmet çın durğalıkını eğitti.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu katımkı haberlerimizin muhariri Rizvangül Nemtul, mesul muharir Mihray Ablet, nazaretçi Abeydul Basit, Bilalcan Kahar bilen Almira Ablet anlattı.

ahvallarını çoğunkur ilgiledi. Söhbet yığınıda Şincan Medeniyet Sayahatçılıkki Mäbləğ Seliş Kuruki, Şincan Lüfa Medeniyet Sayahat Şirketi, İli Liaoyu Sayahat Kooperatifinin mesulleri, Şincan Şincancı Sayahat Kooperatifinin sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan, Abdunum Rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti, hem de İli Oblastının asaslık mesulleri, Şincan Medeniyet Sayahatçılıkının yukur sıfetlik terakiyatı türkü buluşunu çördüm, söz kılıp hizmet teklifini oturuğa koydu. Çin Şaucan onurlarını təkidledi. Xi Jinping mədəniyyət ideyası və baş şuji Xi Jinping'nin sayahat xizmeti toğur Xi Jinping'nin sayahat xizmeti toğur sitki moyum

0: texniki çeklik şirketi öz aldığı tetkik kılgan yukarı temperatura, yukarı besimde biriktiriş teknikisi işlep çıkargan sünni almaz adli kristali sürükilişki çıdam çallıkı, çoğun küçüklükünün okşaşlıkı, cahatta halkıra ilgar seviyagi yetkeçke, yorukluk volt, yerim ötküzgüç katarlıklarının ali teminat zencirige muvaffak yetlek kirdi. Şirket mesulü Wang Fengli mundaq dedi. Şinjan'ın fevkulade katkı materyal sahasındaki boşluğunu doldurup, kesip kurulumuzun enenevi baylıkını etiştin Ali yasımıçılıkka yeni materyal sahası yüzlenişine türtükü bulduk. Kumul yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu Partiya Kısmeti Komitetinin esası Başkuruş Komitetinin Mavun Müdiri Go Havkan Muhbirga. Hazırgıca Kumul yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu'a 338 karhanı makallaşkallıkı, bunun 52'nin kölemdün yukarı sanayet karhanı sikerliki, 2025 ile tarakiyat rayonu ticaret umumu kiriminin 31 milyard 793 milyon yuvenge yetip, 2013 yıldakiden 20.6% köpeği yerlikine eğitip madak dedi. 2030 yılı Tarakiyat rayonundaki karhalla ticaret kiriminin 100 milyard yuandın eşini mölçerledik. Devlet derecelik yenilik yaratış süpüsünün başını berpa kılıp, yukarı yeni teknikli karhana ve pen teknikli karhanasını ayrımalda yüzdün aşırımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Baş şuji Xi Jinping'in pelsepe ictimai peller hizmeti söhbet yığını kılgan muhim sözünü ögünüş, ızcıllaştırış nezerge muhakim yığını. Hem de 23. nöbetlik Şincan ictimai pen sahasının yıllık ilmi yığını. 5. ayının 12. günü Şincan ictimai peller akademiyası ötküzüldü. Yığında 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közlep, devlet strategiyası omumluğuna mulazmet kılaylı baş temi kılındı. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Teşviqat Bölümü, Abdonum Rayonluk İctimai Pen Sahasikler Birleşmesi birlikte mesul bulup ötközdi. Yıllık yığında memleketin arkayışı caylardaki Ali Mektepler ve Pen Tefkikat Apparatlarının 1233 parçı ilmi makalısı tapşır bilindi. İlmi makalelerini dastlabki bahalaş, kaydı bahalaş, ahırkı bahalaş katarlık tertiplerden ötkeninkin, ahırda 100 parça ilmi makalelerini

Hürmet radyo anlayıcıla. Çonkanay teşvikatı programımızın yaktırıp anışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Canqar. Radyo anlayıcıla. Biz bu katımlık programımızda aldı bilen Başucu Xi Jinping'nin ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlanan Meksus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş murasımıda kılgan muhim sözünü ögünüş, izcillaştırış doğrusudaki ıhtıdar, seviyeni östürüp emeli işleş kabiliyetini küçey çikerek mozoluk obzorunu anladımız. Beşinci beşil mezgeledeki nişan vazifelerini oğuşluk tamamlaştı. Cezmen partiyanın iktisadi, içtimai terakiyatı rehberlik kılış iktidari ve seviyesini küçep östü. Ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlanan partiya 20. Nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini ögünüş, izcillaştırış, meksus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş murasımı da Başucu Xi Jinping, Cungoçi zaman vilaştırış kuruluşu umumluğu yükseklikiden her derecelik kadırla. Bulup mu rehberi kadırlığa karta inik taleplerini oturgu koyup, ögünüşünü yenimi küçeytiş, doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelli körüstiş. Küreş kılış ruhini zor küşbilen evci aldırış. Kireklikke karşı duruş, yukarı besim haletini saklaş gerek deb ta'kidlandi. Arkadımlık zor tarihi paytda partimiz hemişe bütün partiyanın ögünüşünü küçeytişki çakırıklıdı. İktidar ve seviyeni östürüşte aldı bilen nezriye bilen korallanışını küçeytiş gerek. 15. Beşil mezgilede Cungoçi zaman yuvlaştırış umumluğu münasebetlik, stratiyelik vazifelerde muhim bözüşünü kolga keltürüş kütürtkü buluş, kent partiyelik kadırlarının sapası, iktidarı karta yeni teximi yukarı talep koydu. Hozir fan texnikada yangilik yoritish uchqandek ilgarilayotdi. Jamiyat o'zgarishi keng, cho'nqur bo'lyotdi. Yangi shaylar orqa-orqadan borliqqa kelyotdi. Kichik holdiga cho'ng narsini qochilg'ili bo'lmaydi. Qisqa orqamchi bilan cho'nqur quduqdan suv og'ili bo'lmaydi. Agar bilimimiz yetarlik bo'lmasa, nazar doirimiz keng bo'lmasa, iqtidorimiz kuchlik bo'lmasa, murakkab vaziyatga duch kelganda chorasiz qolamiz. Ko'nglimiz sorasimga tushib qoladi. Shundoq ahvolda qondoqmi fursatni tutib, yangi vaziyat yaratqil bo'lsin. İktidar yetişmezlik, iktidar ve ögünüş başlayış noktası. Partiyanın icadi nezriyesi, subyektif dünyanı özgertiştiki ozuk. Objektif dünyanı özgertiştiki aşkış. Kent partiyeli kadırla Xi Jinping yeni devir cüngot sosyalizm ideyasiden kanuniyetini düşünüp, yönelişini aydınlaştırıp, usulunu ögünüp, akıl parasetini aşırıp, alahidi kabiliyeti, partiyanı gülendiriş kabiliyeti, devletini kudret taptırış kabiliyetini özleştirip, Partiya Merkezi Komitetinin muhim siyaset, fancını ve tedbir oralaştırmalarını toluq düşünüp, siyasi iktidari ve stratejik tepekkür iktidarını östürüşü gerek. Nemiş kısa şunu ögünüş, nemi kemçil bosa şunu toluqlaştıçın durup, kespi bilimini beytişi, kespi sapasını östürüşü gerek. Xatli kitap okuş bilen, xatsiz kitap okuşunu birleştirip, zaman yuvilaştırış kuruluşu kabiliyetini emeliyet devamında üzüksüz küçeytişi gerek. Siyasi netice karşı meselesi tüp mesele. Umum üçün partiya kuruş, xalq üçün hakimiyet yürgüzüşkü münasibetlik. İktidar ve seviyeni östürüşte, doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emeli körüstüş, aşkuş. Partiyemiz kurulgandı mıyan, partiyemizden şahsi menfaati bop bakmadı. Hakimiyet yürgüzüşü xalq üçün hizmet kılış, xalqını yaşı künge eriştürüş boldı. Yan endike kızıl alma, xalqını közleş əsli məqsittige guvah bombaqda. Namratlıktan kutulduruş ötkiligi hocum kılış cengi, namratlarını hakiki yöleş. Hakiki namratlan yöleş, namratlıktan hakiki kutulduruş emeli hareketi, namratlıktan hakiki kutulduruş emeli hareketi guvah bo. Yukarı süratlik boyuz, koni inkılabi rayolla, tağlıq rayolla gıcı tutaştırılıp, halıq durmuşu bəxt yolunun manganseri kengi vatqalıqa guvah bo'lmoqda. Dəl halıq üçün siyasi netice yaratış, emeli işleş arqılıq siyasi netice yaratışta çın turulğaşqa, pütkül halıqının ortaq beyşiqi törtkü buluşta puhtı qadam taşlandı. Partiya rayı, xalq rayı yüksek mücessemlenip, xalq amisi partiyaga yüksek işinip, partiyanın hakimiyet yürgüzüş asası teximi mustahkemlendi. 15. Beşillik güreşte, xalqı bəxtiyar tüp qimmet yönelişi. Emeliyetini çıkış kılış,

0: neticeler yaratıldı. Partiye ve devlet işleri de yeni zor muvaffakiyetler kolu geldirildi. Bu işki netikleşten bizden türlü hıvıp hatar hırslağı takabül durup, Cungoçı zaman yuvlaştırış kuruluşuna olgısıl yetişimizde en kılgış ehmiyetki iki işgeliğine tolu kısıpatıldı. İstifaklaşıp küreş kılışının Cungo halkının tarihi olup işlerini yaratışıdaki mukarrer yol işgeliğine tolu namayan kıldı. Biz partiye rehberlik de hem bir maksatlı bulup, cesaret bilen ilgirilip, emeli işleş arkalık olup işlerini vücut çıkarıp, yanılık yaratış arkalık kelgüsünü kolu keltürsek la, Çokum Cungoçı zaman yuvlaştırış kuruluşu da üzüksüz yeni vaziyet yaratı alayımız. 2026 yılı 15. 5 yıl başlanılan yıl. Biz nişan vazifelerini için gözləb, işençini çıngıtıp, vaziyetki tayınıp ilgirilip, tirişip, yakşı başının işini işe aşırıp, Cungo möcizisinin yeni sahibisine devamlıq bitişimiz gerek. Kançki ulu var nişan boğan seri, kançki xayıp xatar, hırslağı tolgan seri, Cungo perzentlerinin büyük istifaklıqını küşeytip, kıyınçılıklarını yenip, cesaret bilen ilgirilaydıgan. Baturan'ı algı ilgirilaydıgan küreş uluq küçüne şünce mücessemleş gerek. Xalık siyasi meselet genişi, enken vatanperverlik birliksep teşkilatı bolu süpüti bilen, partiya rehberliki, birliksep, genişiş demokratiyasını organik birleştiriş için durab, xalık siyasi meselet genişinin karakteri, orun bekitmesi de için durab, merkezi hizmetini çöğürdeş, umumiyetki mulazmat kılıçtı için durab, metni çöğürdeş, umumiyetki mulazmat kılıçtı için durab, şiş aparatlılık rolüne toluk çağrı yıkıldırab, Dikkatli 15. 5 yıllık yirik plan programısını tüzüş ve yolu koyuşku merkezleştirip, genişiş, hakimiyet işlerini muhakeme kılışını çoğunkurlaştırıp, pahalı teklif ve meslet verip, demokratik nazaretçilikini kanat yaydırıp, Cungoçı zamanı uylaştırışını algısıl yetiş üçün, ken dairde kaliplerini mücessemleş, ortak tonuşunu mücessemleş, akıl parasetini mücessemleş, küşünü mücessemleşini işe aşırganda, çokum yeni devirdeki buruş, vazifini tekimi yakşı zimiga alalaydı. Kang siyasi kengash azalarının körüklük, vasitlik rolünü cari kıldırıp, iktidari, sapası ve mesuliyetini ada kılış kabiliyetini aşırıp, yukarı süpetlik hakimiyet işlerini muhakeme kılış ve teklif veriş neticeleri arkalık, 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademini yakşı ilişki mulazimet kılışı ve küş koşuşunu ümit kılımız. Arzonu iş kaşırış musabisi de her bir uluq küş, mücessemlenip, örkeşlep, algı ilgirilavatkan ekanga aylanıdı. Muşakkatlik besilgan her bir kadem, katınıp, tosalğısız kademge aylanıdı. Biz yolda Xi Jinping yadırolukıdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıga tekim ziş uyuşup, Xi Jinping yeni devir Cungoçı sosializm ideyasını umumizik izçillaştırıp, bir yakıdın başkırıp, iştipaklaşıp, cesaret bilen ilgirilip, sosialistik zaman uylaştırışını asasi cihetin işkaşırışta, elkılğuş ilgirilişini kolga getirişke hakiki kapalatlı kılış üçün boşaşmayı küreş kılıp, Cungoçı zaman uylaştırışının şallık sahibisini ortak bütüp çıkaylı. Жығындан толық муапқиетік болышығы тілекташымыз. Өрмәлік радионы ұчын білән бұл қатымқи чонканай тәшвіқаты программымыз мұшада ақырлашды. Хайыр, құшуақ болғай сілі.
1: Милетлер итбаққи тарақиятның ұлтесі, әр милет халқының жан томыры.
2: Әхләтіне қалғанчы ташлымаң. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
3: Ey, mana deyma. Ma oldimdik adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
2: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda oldiroq sallik qilmang, chechilmang.
3: Ishga kechikgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab o'tib ketaychu.
2: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
3: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
2: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
3: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning kichkina ochaydi.
4: Jonga milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyleyin.

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paranglar proqramımızın yaxtırıb anlayışınlarına qarşı alımız. Sizler için tiyarlıqan gündelik yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənimi turmuşunlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Patti Gülsali. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tümendikidek

Ana balası iş kılganda kandak kılsa doğru yetekli gidip olduğu halıqını bilirdi. Köp hallarda at anıla balılağı fakat doğru hata deplip verirdi. Bu yanılı yeterlik emez. Siz balığa kandak kılışını eğitip beğenmişsiniz, balan neme kılışını bilenmeyi tenir kapkalıdı. Şunun bilen terbiyenin ahırkı maksistiki yetkili olmaydı. Şundakla birini biliş arkalık köpünü bilibiliş ve az küş bilen köp iş kılış digerlerden tekimi eğiz aşkılı olmaydı. Aile terbiyesi de neme kılış, kandak kılış en mühim rol oynaydı. Çünkü bu ceryan iş kılış, oylanış, hüküm kılış, tallaş elip yeriş katarlıq nurgun vasıtalarını öz içi kalğandın sırt, yine kımmet karışı, şeylerge bolğan tonuş, meselelerini hal kılış, yenilik yaratış imkaniyeti katarlıqlarını mı öz içi kalıdı. Mesuliyetçen at-analar rast gap kılış gerek. Nukul halda balını maktab medyalaşını asas kılgan terbiye usulü, gerçi balığı işenç ata kılsı mu, şunu bilen bir vaqtta balını kaymıqtırıp koydu da, balının öz-özünü düşünüşü, özünü toğırt onışığı təsir yetkizip koydu. Şunu üçün balığı rast gap kılış, gap kılganda at-anı boğucu özünün şəxsi keypiyat ve bir taraflı mıqaraşlarını hoşu almaslıq. Meselini körsütüp yeriş bilen birge balığı boğan haqiqi bahasını enik eytip koyuş. O arqılıq balığa real turmuş ve cemiyetini bildirip koyuş gerek. Fakat maşında kıgandılı andın balı tecrübe toplayalaydı, köz etçilidi. Özü ve turmuş, cemiyet, dünya, kelgisi hakkıda objektif tonuşku iyi gibi oladı. Fakat maşında kıgandılı andın balıla mecaz karakteri sağlam halda özbeklen. Yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz boyunca mesuliyetçen atanlardan balaylaya degen temedeki makalını anlap öttük. Tövende bir nakşanlısak, nakşıdan kin programımızdan başka sahiplerdeki makalaları devamlıqta kıtınlardı.

Radiyanlıq çıdaslar, tövende salamat bolan sahibimiz boyunca, herkatni çoqum 30 minutun artıq qılsa andın oruqlıqlı bolamdı o degen temada toxtalımız. Yaqında nurgun ijtimai alaqı supalarda moşunun qoqşaş temalarını uçurtuatımız. Yani herkat vaqtı 30 minutqı yatmigenlik, herkat qılmıqan qıbara ver. Pekat 30 minutun artıq çınıqqandıla andın mayna haqiqi sergil boludu. Ameliyatı bu xil qarışının ilmi daulisi yok. Ameliyatı bu xil qarışının ilmi daulisi yok. Çeniqışını başlaqan

yaponiyasemizlik ilmi cemiyetinin doktoratı da görüştürüşüce. Eğer işki azaladaki mayının kölem kımmeti 100 kvadrat santimetreden eşip geçse, ergeçmi keseliklerin sani koronarlık eşip getirdikken. Atalmış ergeçmi keselikler emniyette semizlikten gelip çıkan işki namçı diyabet kesili. Yukur kan ve sim patralıklarını görüştürdüm. Bu keselik alametleri köpalları da yeni bir katar başka keseliklerini geltirip çıkardım. Şu an oruçlaş, bulup mu sağlam oruçlaşının fakat bir yolu var. O bozu mu? Muhafık, uzuklanış ve hareket kılış. Hareket arkalık oruçlaş ameliyette bedeninizin tedrici halde sağlam haletke kaydırıp gelişini görüştüdü. Radyo anlayıcı dostlar. Yukarıda selamet bulan seyipimiz bu içi. Hareketini çokum 30 minütten artık kılganda andın oruçlu kılıp olamdı o diyen temide tohtaldı.

Radio anlayıcılığa. Tövende dostlarımızdan telefon kaygıcı boğanı ağırlıkta aval kovuşurlarını anlatıp ödeyli. Yakın mahallesi 1. Oltırak rayonu'na caylaşkan 4. kıvettiki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyüz edildiken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun Oltırak rayonu'da İgiz kıvettik binanın 5. kıvettiki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyüz edildiken. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka Tört Koçedeki Joyo Kuadu Oltırak rayonu'da 19. kavetteki 135 kvadrat metre kiladığan öy setildiken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 44. Yine Yonlaklık Mahallesi 2. rayonu'da 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy setildiken. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Kızıl Yıldız 1. meydani Oling Şorjan yenideki Beyhoyun Oltırak rayonu'da 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetteki taç öy setildiken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadrat metre kiladığan yeni öy setildiken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan Oltırak rayonu'daki 5. kavetteki 103 kvadrat metrelik oddiy bezelgen öy 53 tümenge setildiken. Telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yine Şinfu Çuntiyan Oltırak rayonu'da 17. kavetteki 117 kvadrat metrelik yeni öy setildiken. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başka Tömür Takar mahallesi'de 2000 yer zemin setildiken. Öyünün azlayaları dolukken. Bağçıda meyvelik köçet, bakımcılık kılıdığan kotalığa bakken. Telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluk mahallesi'de 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık azlarları bilen koşup setildiken. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan Oltırak rayonu'da 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zinnetlengen yer astı öyü ve öyünün her kvadratı 4700 yuandan setildiken. Telefon 182-99-91-11-59 182-99-91-11-59 Yine Lingjingyuan Oltırak rayonu'daki 132 kvadrat metrelik 2. kavetteki öyü setildiken. Telefon 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

Yine yakın mahallesi 2. rayonunda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-9925 0977. 189-9925 0977. Garbıtak iç rayonundaki 5 mol öy oranı satılırken. Telefon 189-9925 0977. 189-9925 0977. Yine 11. otur mektep kaynadaki Kağım Yarık Mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetedeki 119 kvadrat metrelik öy ciddi satılırken. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 Ejdatan Mahallesi'deki 4 Eğiz Öyü Bağkurucay 30 Tümengi satıldıken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yine Kağımbakçı Oltırak Rayonu'da metrelik 1. kavetteki yeni öy 19 tümengi satıldıken. Telefon 130-94-02-36-03. 130-94-02-36-03. Yine Radyo Televiziye İdarisi Aylıklar Korosu'da 5. kavetteki öy icarı gibi yerildiken. Telefon 138-99-33-48-98. 138-99-33-48-98. Bundan başka Yanaklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki eslerleri doluk öy icarı gibi yerildiken. Yine Memuri Mahkeme Korosu'daki 70 kvadrat metrelik 4. kavetteki öy mi icarı gibi yerildiken. Telefon 135-65-19-66-16. 135-65-19-66-16. Yeni malum bireyden 1,5 yıl boğan taksini ödeyip emekçiken. Telefon 131-19-02-20-97. 131-19-02-20-97. Yücün Kançı'nın Oltırak rayonundaki 83 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy icarı gibi yerildiken. Telefon 182-0904-96-96. 182-0906-96. Yine Töpköç Toğrak Mahallesi'de 87 kvadrat metrelik 5. kavetteki bezelgen öy satılırken. Telefon 139-99-68-15-80. 139-99-68-15-80. Yine malum bireyden çoğun yaşlık ayılığa karaydıgan Perviş Kadim izleydikken. Telefon 130-95-07-70-70. 130-95-07-70-70. Tötköç Soğut Koçsı'dan astı üstte töt iğızlık dükkan töt tümengi icarı gibi yerildikken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Onundan başka Çokaytor yol yakısında 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi yerildikken. Telefon 138-99-35-75-54. 138-99-35-75-54. Yine Tian Shan Garip Yoli Baş İdarisi Aylıklar Korosu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik öy satılırken. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-135-79-66-9. Yine Akhyar Oltırak rayonundaki 95 kvadrat metrelik 5. kavetteki öy satılırken. Telefon 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabisida güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir hatalık selparmanla, bir hatalık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerine işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüphe çıkıp bak.

0902 86 35 166 0902 86 35 Yine Zayıo Otarak rayonunda 67 kvadrat metrelik 3. kavetteki bezelgen öy eslerleri bilen ciddi hissedildiken. Telefon 182 99 92 88 45 182 99 92 88 45

Radio anlayıcılar, vaqt nasıl tülen bizden bu qatımkı uçur gözünki programımız müşahede ahırlaştı. Bu qatımkı programının anlatışı yetekçisi Raziye Dömür, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Qar. Xeyr xoş dostlar, salamet bulunla, gelər qatımlıq programımızda görüşeydi.

0: asası kanun teşvikat mönberi.
1: Hayat yolunun bir hatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılıç gözlüğü.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın kanun sözge hemrah programısına alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmet Çınavdu Geyrim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Solution aboneciler terminalı da maskademle anlatılıyordu. Hem de her vakit kayda anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sözge hemrah programımızda bundak mezbulla boyu çağınlı çişbirimiz.
1: Kanun haberleri sayıpımızda Gongan Ministerliği tüzütüş kırgızıladığan yol katma şadisilerini bertaraf kılış tertibi belgilimizi doğrusu da aşkarı pikir aldı. Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaşını nazarat kılış grupsi Atınım rayonga birinci türkümde Amının Erziyet Paş kılış deyilosunun 15'ni becereşki tapşırdığı katarlı haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde Şincan Öycay mulazimetindeki gevdilik meselelerini tüzeştiki kanun belgelemeki kılap 5 tipik dilo misalini ilan kıldı edigen dilo misalini diktinlara sunumuz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə Qaramayı Şəhərli Qoğan İdarisi 2 dərəcəlik qanunu icra qılış, dilo becirişini başqırış mərkəzinə birləşdirib, dilo becirişi ünümünü teximu yuqru götürdü digən məzmun diqtınladı buludu.
2: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
2: Yakında Gun'en ministerliği yol katnaş hadisin pikir eliş nuskısı doğrusu da aşkar pikir aldı. Anlıkçı dostla Gun'en ministerliği tor bir kitap arıklık aşkar pikir eliş nuskısını körse, alakadar pikir tekliflerini Gun'en ministerliği tor bir kitap arıklık torda oturgu koysu boludu.
1: Hazır yolu koyulubatkan yol katnaş hadislerini bir taraf kılış tertibi belgilimisi cemi 114 madde bulup fikir iliş nusqısı da 9 maddega tüzdüş kirgizülge. Bu asaslıqı bunlarını öz içiga aladı. Birinci, motorlu katnaş vasıtlarını tekşürüşte layakatlik buluş belgisi ya ki sugurta belgisi talepini tanşış. İkinci, hadisini bir taraf kılış usulü hem de etiraf namiga imza koyuş ve yetküzüş belgilimizini tanşış. Üçüncü, Nakhmeydanı tekşürüş hizmeti talepini tanşış. Dördüncü, dalil ispat materiali kılınıdgan elektronluk sağlık malumat türünü toluqlaş. Beşinci, hadisi cevapkarlıqdan keçişini bekitiş kaidesini mükemmelleştiriş. Altıncı, hadisini bekitiş, kaydı tekşürüş yekünü talepini inçkileştiriştin ibaret. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Yakında Atınım rayon merkez ekologiya muhitni qoğdaşını için türkümde becerişke tapşırgan amının erziyet paş kılış dilosudun 15'ini tapşırıp aldı. Bunun içinden telefon arkalık tapşırı velgenini 15 parça, xat 0 parça. 15 dilo içinde Ürümçi şehirge münasibetliki 8, Baynıgölün Mongol Atınım Oblastı'nı münasibetliki 3, İli Kazak Atınım Oblastı'nı münasibetliki 2, Sancı Huyzu Atınım Oblastı'nı münasibetliki 1, Kaşkar Vulayeti'nı münasibetliki 1.
1: Bu türkümde becerişke tapşırılgan erziyet deyloları içiden muhit bulgunuş tipiga asasen ayırganda atmosfera bulgunuşuğa münasibetliki 6. Kattık taşlandıqladın bulgunuşkın münasibetliki 2. Ekologiyaga buzgunçılık kılışkın münasibetliki 2. Sonun bulgunuşuğa münasibetliki 2. Şauqındın bulgunuşkın münasibetliki 1. Başka bulgunuşlağa münasibetliki 2. Şu günü yukarıki erziyet deyloları şu caylarının münasibetlik belgilimi boyunca becerişige ötküzüp berildi.
2: Müzik
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Yıl ve ticeşçik olup eşemençilik kılmaylı. Yeni ıstını evci aldırıp söz hareketimizde ürgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcanlıklar temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzde.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kanı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliği, ictimai medeniyliğinin ıhçamı kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Bibel və Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahifimizde Şincan öcey mülazimetine alakadar gevdilik meselelerini tüzleştiki kanun belgelemeye kılap 5 tipik dilo misalini ilan kıldı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
2: Yakında Abdunum Rayılık Turalgı ve Şehir Yazı Kurul, yakında Abdunum Rayılık Turalgı ve Şehir Yazı Kurul gevdilik meselelerini tüzleş boyunca kanun belgelemeye kılap 5 tipik dilo misalini ilan kılıp, her kaysi öcey mulazimeti alakadara mesul subyektlerini dilodun ibret edilip, birini biliş arkalık başkalarını mı bilip, özü tekşürüp, özü tüzütüşünü umumiyizli kanat yedirip, ticaret mulazimeti hareketini sıcıl kılıplaştırıp, öcey mulazimetinin mulazimet süptini üzüksüz östürüp, kent mülük ilgilerinin kanun hukuk menfaatini hakiki kogdaşka agahlandırdı.
1: İgilenişçe bu kıtım ilan kılınan dilo misalları, Abdunum rayonunun turalığı ve şehir yezi kuruluşu sahasındaki öce mülazimetindeki gevdilik meselelerini tüzeş boyunca muhim halk turmuşu dair emeli işlerini sıcıl algı sıcıtış hizmeti de baykılgan bulup, asaslıki dikkat öce mülazimetinin mülazimet süpet bahası maskelmeslik, mülük ilgilerinin amevi paydasını ilgili veriş katarlık gevdilik meselelerini tüzeşki merkezleştirilgen.
2: Birinci dilo misali. Aksu şehri Huanan, Yüşü, Cayuan, Oltrak rayonunun öcay mulazimeti karhanasının mulazimeti de uzaktan boyan mulazimet eni aciz buluş, ıltımaz taleplerini vaxtıda bir taraf kılmazlık, amevi eslahelerini asraç kemçil buluş, muhit tazılıkı cahidi bulmazlık, ot öçürüş yolu ravan bulmazlık, ot öçürüş yolu ravan bulmazlık katarlık meseleler saklangan. Oltrak rayon mülük ilgileri komiteti

0: rayonundaki öcay mülazimeti karhanesi, öcay mülazimetindeki işletilen öylerini öz meylice sırtkı icarı gibi bir ticaret kılıp, öcay mülazimeti başkuruş öyünün işletiliş oranını özgertip etken. Bortla Şehir Turalgu ve Şehir Gezi Kuruluşu İdarisi öcay mülazimetini başkuruş nizamının 62. maddesine asasen kanun boyunca Bortla Şehir'deki malum öcay mülazimeti karhanesine 10,000 cerimanı koyuş memuri cezası verdi. Hem ulanı öcay mülazimeti öyünün eslideki işletiliş iktidarını sürük içi de eslidik heltürüşkü buyurdu.
1: 3. Dilo misali. Örümçe İktisat Teknika Taraqiyat Rayoni, Tudunxaba Rayoni, Guangdong Dasha, Xiyeju Oltraq Rayonidagi ma'lum uy-joy mulozimati korxonasi uy egalari kengashining ma'qulligini olmay turib, uy-joy mulozimatini boshqarishga ishlatiladigan uyning ishlatilish o'rnini Örümçe İktisat Teknika Taraqiyat Rayoni, Tudunxaba Rayoni qurilish idorasi, qatnash idorasi, suv ishlari idorasi, xalq havo mudofaa ishxonasi uy-joy mulozimatini boshqarish nizomining 62-chi moddasiga asosan qonun bo'yicha Örümçe İktisat Teknika Taraqiyat Rayoni, Tudunxaba Rayonidagi ma'lum uy-joy mulozimati korxonasiga 10,000 jarimani qo'yish ma'muriy jazosi berdi.
0: 4-chi dilo misoli. Altay şəhərlik ot öçürüş, qutquzuş yardımveriş çoğun ətirdi. Altay şəhəri rümdü, minyan, soğudu tıralgı binasıdı paş qılınan yip uçunu təkşürüb. Bu orunun ot öçürüş kontrolü öyüdə pəqət birli xadım növəçili qılıdı qalıqını. Onun üstügən növəçi xadımının münasib ot öçürüş kəsbi salahiyyidəki erişmigənlikini iniqlıqan. Altay şəhərlik ot öçürüş qutquzuş yardımveriş çoğun ətirdi. Cumhua Xalq Cumhuriyetinin ot müdafiye kanununun 60. maddesi, Şincan Uyghur Avtonom Rayonunun ot müdafiye nizamının 75. maddesindeki belgelemeye asasen, Altay şəhərdeki məlum öcay mülazimeti karxanasına kanun boyunca 22.700 yen cərimanı qoyuş məmuri cəzası verdi.

0: onu üçün əməli iş qılıb veriş. Əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu sahipimizde Karama İşlerlik Kuvvet İdarisi 2 derecelik kanun icra kılış Dilo Biciriş'in başkuruş merkezini birleştirip Dilo Biciriş ünümünü teyhimi yukarı götürdü diye mezmun dikkatini adı bulundu. Yakında Karama İşlerlik Kuvvet İdarisi şehir rayonluk 2 derecelik kanun icra kılış Dilo Biciriş'in başkuruş merkezini birleştiriş evzellikini tayinip bir tor aldamçılıklı dilosini tez süratli paş kılıp cinayet kumandarının birini muvaffakiyetli kolga düşürüp aldangan 14 milyon meblağını kaytırıp geldi.
0: Bu yılın beşinde Karamay Şehirlik Kuvvet İdarisi Kanun İcra Kılış Dilo Becirişini Başkuruş Merkezi bilen Karamay Rayonluk Şöbe İdarisi Kanun İcra Kılış Dilo Becirişini Başkuruş Merkezi birleştirilip, katlam derece tosqi buzup taşınıp, sakçı işleri baylıqı biriktirilip, Kanun İcra Kılış Dilo Becirişi Endisinin tarqaq, yirik buluştun, töcüpülük buluş, inçki buluşka karab özgürüşü götürütge bulup, kanunçılı Karamay kuruluşuğa küşlük hareketlendirgüçü koştu. Birleştirilgenden bu yan dikkat süpetini özdürüp, önümünü aşırışkı merkezleştirilip, türlü hizmetlerde körnerlik netice önüm kolgu keltürüldü. Hazırga kadar 1300 kıytımdan artıq halıq sakçılarga mulazmet kılındı.
1: Birleştirilgen əlalaştırılıp, yaş halıq sakçılarının tövenge çüşürüp, çenek duruş, tüzümleştirilip, mülazimetinin asasi katlaması uzartışı türkü bulunup, asasi katlamının dilo beceriş küçü toluklunu iş bilen birge, yaş halıq sakçıları üçün əməli can meşgı süpüsü hazırlanıp, ulanın kanun icra kılış, dilo beceriş ixtidarını tez östürüşge küç koşuldu. Yine dilo başkuruş təvəliki iş təksimati kaydının aydınlaştırılıp, şehir, rayon, iki dərəcilikdən vəzifi məsuliyyəti eniq bekitilib, iğir pəvquladı çoğun dilola şəhərlik idarının mərkəzlik becirişi tapşırıldı. Adetki dilolani şöbi idarə becirişi məsul bulub, çoğun dilolani mərkəzlik beciriş, kiçik dilolani yukarı ünümlü beciriş işi aşırıldı.
0: Birleştiriş arqılıq əsildeki tarqaq, saxçı küçü baylıqı əlalaşdırılıb, təqsimlənib, ilgirki öz aldığı can qılış vəziyyəti buzub taşınıb, saxçı işləri baylıqdan ortaq bəhərləniş, dilo beciriş küçünü mərkəzləşdiriş işqa aşırılıb, asasi qatlanma dilo beciriş küçü yetərlik bulmaslıq, kəsbi ixtidari təkşib olmaslıq qatarlıq məsillər önümlük həl qılındı. Xalıq saxçıları uşaq-düşək hizmətlərdən azad bulup, diloni sonra kılış, taqiqlab, hüküm kılış qatarlıq yadırılı hizmetlerge köngül bülüp, dilo becirişinin kəsbiyliki və önümünü östürdü.
1: Başkuruş merkezini maskadamda kurup, dilo beciriş bilen mal mülük başkuruşuna ayrı vetişini işe aşırıp, diloğu çetişlik mal mülükten keliş mənbəsinin inik buluşu, başkuruşunun kiliplaşkan buluşuğa hakiki kapalatı kılıp, kanun icra kılışını kiliplaştırış müdafiye sepini yanımın müstehkemledi. Cucenhı mundaq bildirdi. Şehir, rayonluk, iki derecelik kanunu icra kılış, dilo becirişinin başkuruş merkezlerinin küçünü biriktirip, sakçı küçünü merkezleştirip, kanun icra kılış, dilo beciriş tertibini əlalaştırıp kalmayı, teximin mühimi kanun icra kılışını kalıplaştırış seviyesinin yeni pəllegi götürülüşüge hakiki kapalatı kılıp, amma kanunçılıkların ıllıklığı ve küçünü hakiki his kıldırdık.
0: Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyojlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi japoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab isrobchilikni rad qilaylik.
2: Partiya va davlatning maxfiyatligini saqlash har bir fuqaroning o'tashga tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
1: Ko'ngillik sayohat, bexatar safar. Havoray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ichib yetilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang ham surat tortmang.
3: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chiqib turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pengi hürmet kılay.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvteyli.
1: İki dostlar, bexatarlik səlqarmanla, bexatarlik savatlarını əslə çın saxlanla.
5: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, nadunuş kişiləgə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, şüb getiş xavifi bax.
5: Torg'i bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
1: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
6: Siz anglab qolmaydigan qiziqarli paranglar. Qalbingizga zo'q, charchagan nervlaringizga aramlik bag'ishlaydigan saf va shodiyona kulgilar.
7: Turmushingizga qaynoq kayfiyat ato qiluvchi sirdosh do'stingiz Üzülmez Kürküler programı.
8: Üzülmez Kürküler.

0: Hoş hürmet radyo anlaş dostlar. Üzülmez güyle programımız bugün mü öz vaxtı da huzur onlar olsun oldu. Biz ben mikrofon aldı da sizler için hizmetli buluvat kalıqımızda naiti mühürsemiz. Ben riyasetçi dostu onlar Abdüveli Mutallib.
1: Üzülmez güyle programımızdan aziz anlaşıcıları için çıkanla hayırlık olsun. Ben riyasetçi dostu onlar razıya dömürüm.

0: Dostlar bizden üzülmez güyle programımız Düşenbe'nin cümle günü geçen üçte beycan vakti saat 1'den 2'ye geçe 1 saat bir vasıta anlatılıyordu.
1: Şuna dostlarımızdan manazırdan başlangan 1 saat vaktimizden paylanıp etrafınla 101 vatkan arkalı aptoma bulutusuluş.

Şünce gül arası da sen yarim ne bir değme. Şahlaydı ya.

Teşna liğim sakaysı, karap kuysila yarim. Teşna liğim sakaysı, karap kuysila yarim. Bağdı

0: rahmat mana. İkinci numarada Ayşem Gülacımız modern hanımlık bu nakşını müzikli kılıp çırayla kurulup edi. Rahmat nakşınızga. Devamlı yeni nakşılarını sunup durun. Yeni yeni nakşılarını anlap duraydı. Hoş. Onda olsa hani ikinci numaradaki mahirimiz çıkıp oldu sahneye. Üçüncü numaradaki mahirimiz onu evet yaptı. Özün tanıştır ve sunu.
1: Salam hürmetli riyasetçiler. Salam hürmetli bulbullar. Yaxşımı sizler. Salam hürmetli tanışarmeliler. Mən yarbulan Esirayindin Zalayqan bolu. Mən çüklük huzurunuzda sunmaq bolğan naxşam. Kumun xalaq naxşı libdin ariye.
0: Buldu. Qani onda olsa naxşın başlanan anlayılı ya.

شم نه دریا قلب دریا قلب سوغرسام قنماسی سوغرس

0: Rahmat bana. Tilika maçımız mı mukamdın bir bilek urulup egen buldu. Rahmat nakşınızga devamlı yeni nakşılarını sunup durun. Yeni nakşılarını anlayıp duraydı. Siz mühem dosturumuzdan kelvatkan güldestilerini tapşırıp ağaysız.
1: Şunak.
0: Hoş. Emdi kani 5. numaradaki mahirimi sahneye çıkıptı. Özün tanıştır ve sünne.
1: Buldu.
2: Salam üzülmez köyler tıpıdaki. Riyasetçiler. Nakşı ana, hemenizle en düştük vaktinizle güzel olsun. Hemenizle gamenden mekirli kutluk salam. Ben Tötkoçı'dan Patigül. Eğitim emekçip olan Nakşam Ayşemgül.
0: Buldu. Kani ondan sonra Nakşı'nın başlangı anlayılıyor.
1: Anlayılıyor.

0: Batugül açımız Ayşemgül deyip nakşe etti bana. Batugül açımız Ayşemgül'ün güyleyip nakşe etti.
1: Rahmet
0: dostlar. Sizgi bu dostlarımızdan güldestiler yitip gelip de bana güldestilerini tapşırıp ağaysız.
1: Rahmet güldestiler ve tutkan dostlarımızdan kontrol olmasın.
0: Hoş. Onda olsa yani 2 minutlik vakit kayıp kapıp hem de kalan nakşeler koysak vakit yetme gidek. Tövende kısa bir neçe ilan anlayılı dostlar. İlanın giyin kalan mahirlerimizin devamlı sahneyi teklif edip İpkeyen nakşelerinin huzurluğunuz dostlar.
1: Hazırlık edip gelimiz.

0: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
2: Qatnash bexatarlikni ko'nglimizga puksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
3: Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkemleş asasi liniyasini çın tutup, Jonghuacı zaman velaştırışının Şinjang sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
4: İcdimai mukumluk ve abidi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Ot apitide aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apitidin mutabiyyanlış yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Öğüdün çıkanda su, gaz ne etip, toktun ayrı vetişke tekişlik üskünlerini toktun ayrı ve deyli.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriverim. Alime.
7: Kaslayman.
6: Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşırdım mı?
8: Tez yollanma, hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sizincə, ulan nəgi getirdik anı? Kolaylıq mulazimətdən bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqımı köprək kim ol bilib qoyun.
9: Asasi qanunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
10: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
11: Medeniyet güllense devlet güllenedir. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludur. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngıraylı.
10: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayrağın kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun

0: umumyüzlük halk seviyeni iş aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.

0: Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaktini tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıkçı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısı'nın radyo televiziya baylıkını biriktiriş ve stansını ixtiyam başkuruşka dair hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı siljetiş. Hem de Abdunum Rayonluk Radyo Televiziya Hizmeti yığını da otturgu koyulgan ixtiyamlaş tücüple başkuruşunu gavdilendirip, baylıkını biriktiriş, kurulmanı tanışlayış, oralaştırışını elalaştırıp, kanal çastotisini terakki kıldırışka türkü buluşka alakadar hizmet talepleri izçillaştırış, emeliyleştiriş için Qumıl Şehirlik Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü ve Abdunum Rayonluk Radyo Televiziya İdarısının tasdiqlab koşuluşu sunuş arqalıq Qumıl Radyo Televiziya Stansının Xanzotili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Edebiyat Sennet Radyo Çastotisi FM 98.1 MHz'den ibaret İki çastotunun anlatılış vakti 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi gününden başlayıp her günü iki geçi bolgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçi bolgan vakitka tanışıldı. Şu münasebet bilen alahide uxturuş kılındı. Qumıl Şehirlik Yugurma Taratku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
1: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayığı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıkka sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılıma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel seyipsini açtı.
6: Kurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki.
2: Uyum kuralları Cungo yasımcılıkının törükidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal olsun kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkuzup kreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Yazılarda nurgun öyler xişiyagaş kurulmalıq bulup, asan ot aladığan yagaş, kumuş, may qağız qatarlıqlar işiltiladı. Ot kıçadamçalıqı tövən, navada ot apti yüz versə, asanlı eğir ölüş yaralanış və malmülük ziyini kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldını iliş gerek. Öy salğanda xişka, iş, simont qatarlıq köymeydiğen materiallarını işletiş, həm də yaqın ətrafdaki öylər bilən arılı qaldırıp, keçiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəynigə, ocaq, tonur ətrafıqa otun, yagaş kömür, kömür qatarlıq köydiğen nərslərini dövləb qoymasıq. Çöp köydürmezlik, əxlak köydürmezlik və küllərini xalığancı tökməzlik, kəsbi tokçularını tipib toksimi orunuluş, toksimlərini öz aldığı qalayımqan olumazlıq, həm tokni normadan artıq işlətməzlik, ot apt yüz vərgəndə dərhal 119-qa telefon qılıb ot aptını məlum qılış gerek. Eğer ot küçük olmasa, şu caydalı öçürüş. Eğer ot uluğuyup gelse, mal mülükten vazgeçip, şikleri izinim gelse, mal mülükten vazgeçip, şikleri izinim

Hoş, hürmet radio anı hoş dostlar. Üzülmez güyle programımızda devamlaştırıbatımız. Onda olsa kiyinki mahirlerimizden teyalıqları bütüb kaptı. Kiyinki mahirlerini devamlıq sahneki təklif etdiyli. Elbette radio aldı da programımızda anlavatkan dostlarımız özellerinin güldesli mədətler anlani. Devamlıq organ supumuz FM1079 yolu sağlar buludu dostlar. Emdeki mahirlerimiz kimlerdi o kini? Bir-bir de sahneki təklif etdiyli. Emdi 5. numaradaki mahirimizin növetke.

0: Hoş topumuzu güllendirip yalan tabatkan bulbulla hemimizden hoş vaktimizle hayırlık güzel olsun. Ben onun hemimizde ortak salam, ali ihtiramla olsun. Bugün düştük huzurumuzda va. Eğit nakşı bolgan nakşı, turpan nakşı harukeş.
1: Harukeş nakşı. Özem tanıştırmaya kaptım ben Zeynep Gül. Demek ki
2: Buldu, onda olsun akşamızda anlayılıyım.
1: Şunu da hakkını, onda olsun akşamını başlayalım.

yumlaqqa yumla, sən yumla, sən cirayla, mən amram.

0: rahmet bana. Çınar Gülacımız mı? Yumulak namlık bu nakşin oralı buldum de. Arlık tekstle unutulup kaldım ya. Dikkat çeçilik kaldım o. Tuhtap arlıkladı. Anladıkken telefonunuzun avazını titreydiğin ya. Avazsız alıp tanışıp koymamışsınız. Şu uçur kilovatı da bırak da nakşi etuatsız. Dikkat mi çeçilip duyandı. Aşına hop kaldı. Bunun da ki nakşi etkan vaktiniz. Ama alba telefon ya şu. Avazsız alıp tanışıp koyup he. Eğitişiniz ne ümit kadımız. Hoş, ondan olsa 7. numaradaki mahirimiz bilen tanışalımız dostlar.
1: Salam, hürmetli riyasetçiler. Salam, nakşi ettirvatkan. İsil bulbullar, edin adı tanışarmalı. Çüştük vaktinizde hayırlı olsun. Ben akardın Ayşem Gülbolümen. Bugün çüştük arınızdan ölüp gelgen nakşam telki tağları.
0: Buldu. Kani, ondan olsa nakşin başlanan anlayılıyor.

0: Rahmet bana Ayşem Gülaçımız telki tağlarını orulab bədi muzikala qalıb. Dosturumuzdan kəgən güldəsilən tapşırıb elən yeni yeni naqşlarınızı anlab duraylı. Hoş dostlarım da olsa 8.
1: Salam riyasetçiler, salam radyo aldadık tüncarının dostlar. Hem bunların uçuşluklarına hayırlık olsun. Mönçlük o zorunla eğitip vermek için bu anın akşam. Azat zaman.
0: Bulduk yani anlayılıyor.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup eliverim. Alimen.
1: Kaşlayman.
0: Alimen.
1: Kaşlayman. Alimen.
0: Kaşlayman.
1: Alimen.
0: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta. O 7 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinki ulan ne gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olabilir?

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 5. ayının 14. günü Peyşembe haberleri ve Halkara Haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursun Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishi ilgari surilib, dunyoviy fan texnikada yangilik yaratish bo'yicha barpo qilinmoqda. Jungucha zamonaviylashtirish qurilishining Sichuan yangi sahifasi tirishib aytilmoqda. Tirishib kurash qilish orqali Yunnanning taraqqiyotida yangi vaziyat yaratilmoqda. Jungu bilan Amerika Koreyada iqtisod savdo kengashi o'tkazdi. Birinchi faslda mamlakat bo'yicha yangidan tasdiq qilingan tijorat subyekti 5 million 98 mingga yetdi. Birinci pasılda dövdümüzün su elektr pakız energiya bazısı kuruluşu omumyüzlük tezletildi. Memleket boyunca ertiyazlıq suğuruş omumyüzlük kanat yedirildi. Xalqara cəmiyyət Cungu Amerika başlıqları uçuruşunun Cungu Amerika münasivitinin muqim ilgirlişiga yetekçilik kılıp dünyaya nəbiyyat gözüşünü ümit kıldı. Hörmətli radio oxucula tövendi deyik qıtınla xəbərlerimizin təfsili məsmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüşünü baştan geçirmekte. Pen teknikini baştan geçirmekte. Pen teknikini yenilik yaratış bunun içindeki açkuşluk özgürlükçü miktar deyip takitledi. Başucu pen teknikini yenilik yaratışını küçüğe itiş. Pen teknikide özgü tayınıp kudret tepişini olgı sildirişini çördep bir qatar muhim bayallarını otturuğa koyup dünyavi təsir küçüge ige xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruş zor strategiyesini özü pilallıdı, özü orullaştırdı, özü ilgiri sürdü. 15. 5 yılda kademli yakşı ilişta devletimiz üçün xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruluşunu yukarı seviyede ilgiri sürüp dastlabki yangilik yaratishning asoslik bo'yishkini shakllantirishni tezlatib, jungochi zamonaviylashtirishga qilib terak bo'lish va yetakchilik qilishning ulgisini tikladi. 15-5 yilning boshlanish yilida Beijing Tianjin Hebei, Shanghai Changjiang Deltasi, Guangdong Shangang Aomin Chongqoltuq rayoni qatorliq Üçün xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi merkezlik küş çıkırıp, pen teknikide yenilik yaratışının büyüklük iktidarı, ilgar kesiplerinin yetekleş iktidarı ve yukur seviyelik ıksaslıklarını toplaş iktidarını sicil östürdü. Partiya 18. kurultuydu bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, pen teknikide yenilik yaratışını devletning taraqqiyot umumiyatida yadroliq o'ringa qo'yib, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish

0: Başka meblağ aksiye sodigerleri meblağını devamlı köpeytip, mülük başkuruş, meblağ seliş bankası kesbini üzlüksüz kena etti. Şunun bilen bir vakıtta, tekimi köp otura küçük tiptiki taşkı meblağ karhanaları, akli haydeş, yeşil, tüven karbonluk buluş katarlık sağlığa kirdi. Birinci pesilde memleket boyunca yeniden kurulgan çet el sodigerleri meblağ salgan karhana 13 mindin eşip, Okşaş mezgildikidin 11% açtı. Tetkik kılıp yaratış, layihalash vekillikidiki yukarı teknikilik mulazimetçilikte emeli işiltilgen teknikilik mulazimetçilikte emeli işiltilgen taşkı meblağ 7.8% açtı. Bu yıldın bu yan tekimi köp taşkı meblağ karhanaları tetkik kılıp yaratış noktasını Cungo'ga karatıp Cungo'da yenilik yaratış bütün dünyada işiltişini işkaşırdı. Bu yıl 3. ayının ahırgıca Beijing'da taşkı meblağ tetkikat merkezden 332'si tesis kılıngan bulup, bu yıl 55 köpeydi. Şanghay'da taşkı meblağ tetkikat merkezden 647'si tesis kılıngan bulup, bu yıl 15 köpeydi. Taşkı meblağının Cungo'daki tetkikat merkezi, miktar bilen süpetini ten östürüş, süretini teziltiş mezgilige kırdı. Sodu ministerliği munulanı bildirdi. Mulazimetçiliknin memleket boyunca emeli işiltilgen taşkı meblağ umumi sonması da ilgilgen nispeti 70%'ın aştı. Keyinki kademde mulazimetçilikni muhim nokta kılıp, bazar icazeti ve eçeviç sahasını kengaytip, taşkı meblağını celip kılış yeni özellikini küçep yaratımız.
1: Stansımız haberi. Bu yıl kırganın bu yan devletimizin su elektr pakız energiya bazası kuruluşu umumiyüzlük tezletilip, bir türküm zor su elektr kuruluşları işgı kırıştırılıp, önü maslı kılınıp, energiya bihaterlikigi kapalatlı kılış. Yeşil tövayatını ilgiri sürüş, puhtı terekke ege kılındı. Dağduğu deryası Cinchuan su elektr istansının umumi generatorla sığımcallıqı 860 000 kW bolup, yaki generatorla sığımcallıqı 215 000 kW'lıq 4 arlaşma ekimliq su turbinliq generatorla grupsi ornıtılgan. Bu qetim işgı kırıştırılgani tunji generatorla grupsi. Hazırgıca Dağduğu deryası vadısada merkezlik işgı kırıştırılgan su elektr generatorla grupsi 20 milyon kilovattan eşip, devletimizning muhim pakız energiya ishlab chiqarish bazalarining biriga aylandi. Dağduğu deryası dili emas, bu yil Jinshanjiang deryası, Yalongjiang deryası, Lansangjiang deryasidan ibarat 3 chong vadining su elektr turi qurilishimi umumiyuzlik tezlatildi. Lansangjiang deryasi vadisidagi 14 chong tipdagi su elektr stansiyasining umumiy generatorlar sig'imchanligi taxminan 24 million 300 ming kilovat bo'lib, pishib yetilgan palampaysimon ich andizasi shakllandi. Jinshanjiang deryasining yuqori eqinida Shulong, Yibatan qatorliq dunyo darajalik su elektr stansiyasi qurilishi nuqtaliq ilgari surilyapti. Pakiz energiya bazasining umumiy plandagi ko'lami 57 million kilovatga yetadi. Yalongjiang deryasi vadisi su, shamol, yorug'lik elektri va gidrogen saqlashni bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishni ko'zlab 2035-yili to'liq amillik pokiz energiya yili to'liq amillik pokiz energiyaladi. 2026-yili birinchi faslgacha mamlakat bo'yicha su elektr generatorlar sig'imchanligi 450 million kilovatga yetdi.
0: Stansiyamiz xabari. Muhbirinin 5. ayının 13. günü devletlik tömür yol guruyudun ilgilişçe, bu yıl 1. aydın 4. aygıçe, memleket boyuca tömür yol mokim mülük selinmesi 200 milyar 800 milyon yuan giyitip, okşaş mezgildikidin 3.2% aşkan. Bu yıldın bu yan devletlik tömür yol guruyu dikkatini devletinin muhim zor stratejiyesi ve rayonlarının iktisadi ictimai terakkiyatıga mulazimet kılışkan merkezi.

Atlantik Demir Yolu'nun Sichuan Yunnan bölgeye relis yatkızış baskıcığı kırdı. Çın toluk tutaştırıldı. Çın

0: ayakta yerlik kuruluşlarda baskuşluk netice kolgu keltürüldü. Ünümlük selinminin yetekleş rolü toluk cari kuldurulup, rayon iktisadi ictimai terakiyatıga yeni kuvvet koşuldu.
1: Stansımız haberi. Muhbirinin 5-10 13. günü Tabii Baylık Ministerliğinin egilişçe 2025 yılı memleket boyunca nefit gazdan başka geologiyelik çarlaşka selinğen meblağ 25 milyard 250 milyon yuan'a yetip okşaş mezgildikidin 10% aşkan. Yeniden 200 çoğun otara tiptiki kizilme baylık orne baykalgan. Tabii Baylık Ministerliği monolanı bildirdi. 2025 yılı devletimizin nefit gazdan başka çarlaş işlerde o da 5 yıl musbet eşiş iş kaşırıldı. Memleket boyunca yeniden baykalgan altın, tümür, kömür, leti katarlık kontrolleri boyunca çoğun otur tipteki kontrolleri

0: akıl suğuru sistemisi östeğinin su çeni, ekim mıktarı ve tuprağının nemliki, avarayı katarlık ehvallarını derkemde sezip, östeğ beşidin etizgıçı bolgan tütün zencir inçik suğuruşne işkaşurdi. Bu yıl devletimiz 9 orunda çoğun tüptiki suğuruş rayonu kuruluşu ve 104 orunda çoğun otur tüptiki suğuruş rayonunu zamanı vilaştırıp özgertişine davamlık ilgeri sürüp, yukarı ölçemlik etiz erik östeğ sistemisi bilen suğuruş rayonu gol kuruluşunu cepsalaştırışını küçeytip, pütken türlerinin ert yazlık suğuruşta önümünü cari kıldırışıga hakiki kapaletlik kılıdı.
1: Stansımız haberi. Bir xatar ijtimoiy muhit barg'ansiri qulaylashayotgan chigirdan kirish chiqish siyosati hamda joylarning madaniyat sayohat ta'minotini davomli a'lolashtirishi xalqaroilashi saviyasini o'stirishining turtkisida texmi ko'p chet ellik sayohatchilar jo'ng'og'i kelib bu yerning o'zgacha tabiiy manzirasi, odamiyat manzirasi va davr o'zgarishini his qildi. Shanshining shiyandiki Tanglo sarida haqiqi manzara o'yini va madaniyatni his qilish turi chigirdan kirgan sayohatchilarning qiziq tanlashiga aylandi. Jiangsuning Zhoujuangda nurg'un davlatlardan kelgan cho'ng sayohat o'maklari orqa-orqadan ziyoratga kelib, qadimiy bozorda g'ayri moddiy madaniyat miroslari, Changjiang daryosining janubidagi salyutlar va ming yillik madaniyatni his qildi. Sichuandagi nurg'un manzara rayonlari ko'p tillik mulozamat bilan xalqaro chiqimni yurishlashtirishni a'lolashtirdi. Birinchi faslda chigirdan kirgan sayohatchilar o'xshash mazgildagidan 50% oshdi. Madaniyat sayohat ta'sirotining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bilan bir vaqtda xalqarolashgan iste'mol mulozamat sistemasi mos qadamda mukammallashdi. Beijing yana nuqtalik chet elga aloqador savdo chambarigida ko'p tillik mulozamat supisi qurdi. Bu 20 xil chet el tilini qopladi. Kasbiy xodimlar va ahli tarjima uskunalari saplanib, chet ellik sayohatchilarni iste'moldan maslahat berish, arz shikoyatlarni qabul qilish, mojarolarni murassa qilishdan iborat bir ko'zlak mulozamati bilan ta'minladi. Zhejiangning Yiwu shahri mo'l jungu yasamachiligi va pantexnika yangi mahsulotlarga tayinib, zo'r turkumdagi chet ellik sayohatchilarni nuqul jungoda sayohat qilishdan jungoda sotib olishga yuzlantirdi. Jungoda sayohat qilish, mol sotib olish, tinch jungodan iborat bu oltin nom kartasidan texnologiya muhiti chet ellik sayohatchilarni jungoda xotirjam sayohat qilish, xushal xoram ko'ngil ochish imkoniyatiga ega qildi.
0: Stansimiz xabari. Xalqaroidagi arboblar jungo Amerika munosabatining dunyoning tinchligi va gullanishiga bo'lgan ahamiyati zo'r. Biz davlat boshliqlari diplomatiyasining Jungo Amerika munosabatining muqim ilgirlishiga yetakchilik qilib, dunyoga naf yetkazishini umid qilamiz dedi. Amerikaning sobiq diplomati, dunyo ochliq mukofoti fondi jamiyatining faxriy raisi Kenneth Coyne mundaq dedi. Amerika Jungo munosabati ikki davlatning o'zlari uchun nihoyatda muhim bo'lib qolmasdan, balki yana dunyo uchunmi o'xshashlar zo'r ahamiyatga ega. Meningcha nurg'un jiddiy real ehtiyoj ikki davlatning o'xshash nishonga qarab ilgirlashiga turtki bo'ladi. Ikki davlat boshliqlari uchrashishining ikki taraflik munosabatning taraqqiyotiga texmi ko'p strategiyalik fursat yaratib berishini umid qilaman. Amerika Los Angeles portining ijroiya mudiri Jian Seroka munolani bildirdi. Dünyadaki en çok iki iktisadi gövde bulu süpüde de Amerika bilen Jungo'nun nurgun sahalede ken hemkarlık pürüstü ba. Hemkarlık pürüstü ba. Go bilen ziç münasivetlik. Jungo'dun kelgen tavarla Amerika istimalçılarına nep yetküzüdü. Jungo'a bolgan eksportni kengaytış mı? Amerika iktisadığı nispeten intayin muhim. Şunu biz Amerika Jungo başlıkları uçuruşunun iki taraflik münasebetini çoğunkurlaştırışını ümit kılımız. Amerika Tabi Mesulatla İhtipakı'nın Asya lideri Daniel Mebe Munulan'ı bildirdi. Ben Amerika Jungo başlıkları uçuruşunun iki devletinin soğudu hemkarlıkını ilgiri sürüşünü kütmekti ben. İki devlet otursudaki sözlüşünün mol ünümge erişini ümit kılımen. Bu iki devlet karxanalarının alakasını küçeytişki paydalık. Şundakla kesip zenciri, teminat zencirini mukimlaştırışka tekimi icabi muhit yaratıp berdi. Amerika Diplomatik Münasuvvet Cemiyeti'nin başlığı Michael Froman makalı ilan kılıp, Amerika bilen Cungo'dun ibaret dünyadaki en çok iki iktisadi gevde fikir almaştırışını saklısa, dünya tekimi bir hater boludu dedi. Amerika Cungo Sodisi Memleketli Komitetinin başlığı Tensin Mandak dedi. Amerika bilen Cungo'nun en yukarı katlamda yakşı alakını saklışı, közlümünü mukimlaştırışkı paydalık bulup, iki taraftik münasebetini tekimi oldun mölçerleşçallıkı iyi kılıp, iki devletinin iktisat soğudu alakısıya dostanı muhiti yaratıp berdi. Halkaradaki erbapla Cungo Amerika başlıkları uçuruşunun dünya tınışlıkı ve gülünüşüge tekimi zor eniklik ve aktif kuş koşuşunu ümit kılımız dedi. Şivisiye bir belbağ bir yol tətkikatxanısının başlığı Steven Bro Ermondak deydi. Reis Xi Jinping otturgu koygan bir belbağ bir yol ne tən kuruş təşəbbüsü. İnsaniyet təqdir ortak gevcisi bərpa kılış ideyesi umumüzlük mənpəyətdar, sığdırışcan dünya vilişini işqaşırışını ilgir sürüşke küş koşudu. Mən bu ketimki Cungo Amerika başlıkları uçuruşunun Cungo Amerika iki taraflık münasebetini çoğunkurlaştırıp da kalmasın. Belki yine dünyanın tınışlığı, gülünüşüge aktif kuş koşuşunu ümit kılımen. Bolivya'nın sabık diplomatiya ministri Fernando Vanaconi munulanı bildirdi. Cungo Amerika başlıkları uçuruşu namayendirlik ehmiyet giyge. İki devlet rehberleri Cungo Amerika münasebeti, dünyanın tınışlığı ve terakkiyatı katarlık zor meseleler doğrusu da çoğunkur.

0: gelişini kütmekte. Polşa'nın sabık muamın zunglisi koşumcu iktisayı monolanı bildirdi. Cungo Amerika başlıkları uçuruşçı Cungo Amerika münasibetinin mokim terakiyatını ilgir sürüplü kalmasın. Belki yine dünyaya tekimi köp işenç atakılıdı. Biz bu kitimki uçuruşta icabi neticilerinin kolu keltürülüp her kaç taraflarının fikir almıştırışını küçeği içi ilgiri sürülüp ortak tonuş çonkurlaştırılıp dünyaya tekimi köp mokimlik ve eniklik atakılışını ümit kılımız. Hürmet radyo alıcılar. Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Emincan İsmail. Nazaretçisi Eskar Tursun. Emdi diktinle anlatılış aldığı turgan başka mehsus programlarımızda bolsun.
1: Men bir tamçı su.
0: Memo bir tamçı su.
1: Men süpsüzük eriktin keldim.
0: Men hakı su ambirdin keldim.
1: Güllikte güllerini soğuraman.
0: Cümekni çin etmep bu. Men
1: çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı soğardım.
0: Baskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Radyo Anlıkçıla Emdi Dünyağı Nezer programımızı başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli Radyo Anlıkçıla, mən Somrət Yasın.
0: Radyo Anlıkçı dostlar, Nurgun Amerikalıklağı nispeten etkanda bir dəsti gül, her ili 5. ayının 2. ekşembi günü onunla bayramını təbirtləydiğən ən asaslıq soğat hesablanıdı. Bırak bu yılki gül bilen təminləs zənciri zərbigi uçurdu. Bolub mu yıqılığı may, tamojlu beci tənərxi örləb getdi. Amerika'da anıla bayramıda gül bahası görünerlik örləb getdi. Gül seti valguçula bilen gül satkuçula inçki isabat kılışka mecbur boldu.
1: Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği 5. ayının 8. günüdün başlap naməlum uçar cisim UFO'nun arıq böcüdünü ilan kıldı. Bunun için de tez süratte yetkilgendin kiyin tüyüksüz yokap getken naməlum nişan qatarlı xatirlər bar bulup Amerika cəmiyyətinin kən diqqətini qozğıdı.
0: Utturşarıp uruşu energiya bağısının örülüşünü keltürüp çıkarğandın buyan energiya krizisinin sayısı Filippinini kapladı. Sırtkı çıkıştın tırıkçılık kılış kıça, bazardaki uşak ticaretçilerden adetteki aileler geçe, nefret, tabi gaz katarlıklarının bağısının örülüşü bu devletin iktisadi ve halk durmuşuna təsir görsetmekte.
1: Örmətlik radyo anlıqçılar, tövendə deyiqtanla programımızın təbsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo alıcılar. Nurgun Amerikalıklara nispeten bir deste gül her yılı 5. ayının 2. yekşembi günü onunla bayramını tebrikleydiğin en asaslık soğuk hesaplanıdı. Bırak bu yılki gül bilen teminle zinciri zerbege uçurdu. Bulup mu yekulgu may tamojni beje tenerhi örlep gitti. Amerika'da onunla bayramıda gül bahası görünerlik örlep gitti. Gül setivalguchilar bilen gül satguchilar inch

Yana bir tarafdan Amerika bazarından gül ve alaqadar uğraş kaçılaş boyunlarını import kılış hıracıydı mı? Amerika hükümeti kozgıgan tamojni beci uğruşu sebebinden heli köp örlap getti. Amerika emgekçiler statistik idarisi ilan kılgan en yeni sallık malumatı körüstülüşçe, 3. ayda üy içi de östürlüdüğün üsümlük ve güllerinin bazı okşaş mezgildekidin 7.10% örlep, 3.13%'lik umumi mal bağısının üs nispetinin helil yukur bolgan. Los Angeles'teki gül rayonu da gül soğudu sıkılı vatkınıga 30 yıl bolgan Saga gül top seti şirketi əslide ilgirki yılladaki dek Anıla bayramıda köp bul tepişine ümit kılgan bolsa mı, bu yıl ondak bolmay kaldı. Şirketin kespi direktörü Malina Gutierrez, Amerika sınırlı televiziye akbarat toruğa, növette yekılgumay tenerhi intayın yukarı, bu gül tenerhige təsir yetküzdi, dedi. Onun sözü bu içi etkanda, bir deste 24 tal ettirgülünün otturuç tenerhi təxminen, 30 Amerika dolları örülgen. Doltur tahminen 20 Amerika dolları bulup, 50 Amerika Yezgilik Ministerliğinin sallık malumatı asaslanganda Amerika bazarıdaki 80%'ın artık yeni gül çet elden import kılındıken. Köp kısmı Kolombiya'dan kelediken. İkinci çoğun gelişmen bese Ekvador iken. Import kılınan tahminen 90% gül hava yolu arkılık Miami halkıra ayırdırılmağı yetküzülüp, Amerika'nın her kayısı çaylarına toşulu diken. Gül saklaş kışıdamsız bolğaşka, toş ceryanı da asalla kütülmegen kaşılının təsirge uçuray diken. Meselen bu yıl energiye bağısının ürlüşünün təsirge uçurgan. Texas yezgilik maşinilleri daşıyosunun Xalqara Gülgiyah ilmi profesori Charles Hall mındak dedi. Import kılıngan gül təminat zanciride aviyatsiya yekılgumeyi emgek küçüden kalsıla ikinci çoğun tənarih kozgıdış amili hesaplanıdı. Al meyleni eşya obrot şirketinin şoğullundugan bir çoğun kespi gülne Miami'din Amerika'daki 38 ştatkı toş bulup, leylimi yıkılığı koşumçı yakı mekanizmini kullanıp, dizil tenerhinin davalguşu asasen, her heptide toş şakkını tanışıyan. Amerika'da her gallon dizilinin oturucu bağısı 5.166 Amerika dolarına yetip, 2022 yılıdan bu yankı en yukarı seviyeye yıkılaşkan. Şirketin baş icraiye emeldari David Armelini mundaq dedi. Her kitin baha özgende işla bek təslişidu. Ama bu riyallık. Yıkılgı maybası özde. Şuna pütkül təminat zancirdeki her bir adam tənarıqını tən götürüşkü məcbur boldi. Tamojni beci yeni bir amil. Charles Hall'nun tonuşturuşca Amerika bilen Ekvador 3. ayda bir türlük soğudu gelişimi imzalıgan. Ama texi küşki igi bolmagan. Bu Amerika karxanalarının Ekvador'da işlengen ettürgüllerini import kılışta yanıla tahminen 15% tamojni beci tapşırdıqallıkıdın direk berudu. Gollandiya'dan import kılıngan güllerden az digende 10% tamojni beci elinudu. Amerika Memleketlik Partisi Seçi Sodigerleri Birleşmesi'nin tekşürüşüge asaslanganda bu yıl anıla bayramıda mal seti almakçı bolgan istimalçılarının 75% gül seti aldığı Allah iken. İstimalken. İstimalçılarının gül cihetteki çıkımı 3 milyar 200 milyon Amerika dolar asasen tanlaşken. Gerçeğe ihtiyaç yanılı yukur bolsa mı, gül dükkanı hocayilerinin yanılı beş kattı. Kamil Khalifa apısı bilen Virginia ştatının Lorton şehirde bir gül dükkanı açıdı. O mındak dedi. Gül dükkanlarda setilidigan ela süpetlik ettirgülünün bağısı bulturkudun 7.15% östi. Lenta gül lonkusunun hakkımı östi. Dükkan diyene mal yetküzüş hakkı östürüldü.

köpsandaki xeridarla bahanın örligenlikini düşünüdü. Ula yanıla gülge ehmiyet berüdü. Lekin güllerinin çok küçüklüğü, bezilişi, toş solu katarlık cihetlerdeki tallaşta tekimi köp oylaşıdığan boldi. Şundak bolganda en ahırda xeridarlarının anılağı soğuk kılgan güle sel addi bolup gelişi mümkün. Bırak hol gülgüya kespinin yeterlik evrişimlikigi iyi ikkellikigi işin odu. O mındak dedi. Yukum teminat zincirinin zerbisi sodunun üzülüp gelişini baştan geçirdik. Bu ketim kırsız kımı berdaşlık bir eleyimiz. Gül sodigerleri baldur mal zakaz kılış, seplumu mal menbesi izdeş, terikçilik sodigerleri bilen

Hürmet radyo okuçular. Odasının örülüşünü keltürüp çıkargandan bu yan, energiye krizisinin sayısı Filippin'le kapladı. Sırtkı çıkıştın tırıkçılık kılış kışı. Bazardaki uşak ticaretçilerden adetki aileler geçe, nefret, tabi gaz katarlıklarının bağısının örülüşü bu devletin iktisadi ve halk durmuşuğa tesir görsetmekte. Filippin'nin energiye importu tayiniş derecesi 90%'ın eşip, Uttur Şarık Uruşu arık görünüşü de iktisadi en eğir zerbi uçurgan devletlerinin biri bulup kaldı. İkinci ayının ahırdan hazırgıca Filippin'de dizinin bağısı bir mehal bir katlandı. Filippin pisosunun perivot nispetimi bir Amerika doları 60 pisoğu beraber geliş

Atlantik Radyo Anoğuzlu'ya yakışımızla her millet halkının adır nakşı müzikleri bilen hizmetine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısını yoktuğup anlaşılan ümit kılımız. Ben Ferhat Ömer. Kadir Dosa bugün programımızda Amırgım Keldi namlı nakşının yakınlık köyleri bilen başlayımız.

Kadirli dostlarına vatkınalar sen eserinin si programı, si programı zar millet halkının nadır nakşı müzikleri huzurunla da buludu. Hem de yaşlı küyü namlı nakşını huzurunla da sunumuz.

Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selendigan köp qavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, günleri yaxşı çüdü, amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öyle setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

Kıdırlı dostlar programımızın dolmuştuğumuz anavat kınava sənət səhnisi programımızı programımız Arminat Xalqının nadır namısı muzikler uzun anad bulu atıl hem de Kazakçı naqçıladın Yambur namlı naqçın uzun anad sonumuz.

Alternatif Radyo Anlaşılan, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programımızı boyunca altış verdik. Programımızı şikimizden sürgülsün Umut Moğolçı Nakşı'yla ahırlaştırmamız. Emullah Bekt, Ahmet, Salamet, Yer Bozun.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turuwatqan qalbinglarga yana eng sarxilmaz mollarni tayyorlab mikrofon aldığa hazır buldum. Kuylar jamgahi programımızni yaqtırıp anglaşınglarni qızğın qarşı alamız. Men riyasatçı dostumla Raziyat Marum.

olan baharım. Şu bugün şu gün güneşe ay bahar.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Şununla bu kadımki Küyler Cemkahi programımız bu şerde ahırlaştı. Bu kadımki programımızdan muharriri ve riyasetçisi Raziye Kımır. Biz o muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selametlik, baxt, amet, hoşallık her vakit sizler.

Radio anguçula. Tövende dostlarımızdan telefon kaygıcı boğanı aralıkta avalqı uçurulanı anıltıp ödeyli. Yakı mahallesi 1-ci oltırak rayonu caylaşkan 4-ci qavetdeki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyüz edildiken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun oltırak rayonu da İgiz qavetdeki binanın 5-ci qavetdeki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyüz edildiken. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka Tört Koçedeki Joyo Kuadu Oltırak rayonunda 19. kavetteki 135 kvadrat metre kiladığan öy setildiken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy setildiken. Telefon 152-76-90-84-31 Kızıl Yıldız 1. meydani Oğlin Şavcan yenideki Beyhavyan Otrak rayonunda 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetteki taç öy setildiken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadrat metre kiladığan yeni öy setildiken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan Otrak rayonudaki 5. kavetteki 103 kvadrat metrelik oddiy bezelgen öy 53 tümenge setildiken. Telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yine Şenfu Çöntiyan Otrak rayonuda 17. kavetteki 117 kvadrat metrelik yeni öy setildiken. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başka Tömür Takar Mahallesi de işkimo yer zemin setildiken, öyünün əsləhləri toluqken, bak öyünün əsləhləri toluqken, bak telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluk Mahallesi de 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık əsləhləri bilen koşup setildiken. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömüryol Gongmin Huayuan Otarık rayonunda 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zinnetlengen yer astı öyü ve öyünün her kvadratı 4700 yuandan setildiken. Telefon 182-99-91-11-59 182-99-91-11-59 Yine Lingjingyuan Oltırık rayonudaki 132 kvadrat metrelik 2. kavetteki öy setildiken. Telefon 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jungochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap oldurunlar, natunuş kişilərgi işenmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanlar, düşüb getiş xavifi bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarligini qoldam, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqlığını əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərdik xavfının aldını alaylı və tükütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş bexatərlikini könlümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buluduq.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
5: Özmürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
6: Uzaq tarixi müsabıdə mən mundaq bir avazını ağladım.
7: Qaydı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaydır mən.
8: Cümxanın qət götürüş üçün okuymən.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
8: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyi
9: baraylik.
6: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
7: Ahalatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
10: Siz aldığınız kılma alaysız, çekinişiniz yok.
6: Kan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
8: Topni 400 numara verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Bas çıkarıp verdi. Vurdu, hep belli.
6: Yeni davranın güzel sayımsını açtı.
11: Burnumuktan stanokçı, Tokyo'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sene boyunları.
6: Devletin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının törükidir.
11: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
6: Vətənli süyüş hər bir cüngoluqnan məsğuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afet xavfini başqurish və afetni hər tərəfdən yeni qıtış qarşını puxtu turğuzub, afetni müdafiyyiliş, afetni azaytış, afetni qutquzuş məsuliyyətini əməliyyiləşdirib, afetni müdafiyyiliş, afetni azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, afetni müdafiyyiliş, afetni azaytış imi və özünü qutquzuş, özara qutquzuş iqtidarını küçəydib, afetni müdafiyyiliş, afetni azaytış, afetni qutquzuş xəliq müdafiyyə sipini müstəhkəmləyli.
2: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапияліш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы.
12: Вападарлық әммідің әзәл. Яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы күйіні, ай гүзәл әхлақыны әвладдың әвладқа қалдырып, ұзаққыча давамлаштырайлы.
13: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne madak mamayını kandı. Ey yol yine tosuldu bana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
13: Işık geçikliğen buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vay tezirak edip götüpek eteyin şu.
2: Her dakikada her hıltallaş kuduşkünüzsüz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
13: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve aynanızıkiler için Abdumobil'in bir hatar heydesini tallan.
13: Bir hatarlık yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun kişikini açaydı.
0: Partiyanın şallıq nuri kançanı yorubdi. Her millet xalqının qalbi partiyaga talpindi.
14: Jungo Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
3: Milletler İttifakı Terapiyatının Ultesi, Her Millet Halkının Can Tomuri.
12: Ahlatni xalqancha tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi bay yurt makam qurib chiqaylik.
13: Ey, mana deyma. Oldimdik adash nima taqmamaydi qanda? Ey, yo'l yana to'sildi mana.
12: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda oldiroq sanliq qilmang, chechilmang.
13: Ishga kech qilgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'tib ketaychu.
12: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
13: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
12: O'zingiz va oilangizlar uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
13: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning ishkini ochaydi.
0: Partiyanın şallı türü çırını yürüttü. Millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
14: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. İslahat ecivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler İttifaklığı yakşı.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya markazi komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumhuriyati sotsializmining ulug' g'alibasini tirishib qo'lga keltiradi.
1: Tez yollanmangizni ishingizdan oldin qo'yib qo'ydim. Efendim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yollanmangiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraman. Olaman.
2: Qaslayman.
1: Olaman.
2: Qaslayman. Olaman.
1: Qaslayman.
2: Olaman.
1: Qaslayman. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
3: Tez yollanma, hər yili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastırını pəydə qılıdı. Sınıncə, ulan nəyə getirdik anı? Tolaylıq mulazimətdən bəhriliniş bilən bilə, muhit asıraşqı mı, köprək kimi ol bilib qoyun.
4: Yuşurun apət, ot apdının filtisi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. O't apti yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ertiyozlik terilig'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilik

Köngüllük sayahat bexatar sefer. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planımızda muvaffuk tüzün. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda arak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Ecevitilmege rayılada ekspedisiye kılman. Xeterlik rayılığı bağman hem süret atman.

133-1902-04-30 133-1902-04-30 Yine şehir içi emin öylerde 95 kvadrat metrelik 4. kavetteki yeni öy sitedirken telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53 Yine Reyli Otırık rayonu 2 binanın 4. kavetteki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni öy sitedirken Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35 Yine SAP Öşküs Tisedildiken Telefon 139-9903-24-84 139-9903-24-84

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilgisiz kun bo'ldi. Biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak

20 asrining 70-nji ýyllarynyň otyrlarynda Hotoha daryasyda egir qurgaqçylyk ýüz berip, açlyk gosuly kemiýip getdi. Ämma ailede 5-nji açlyk galmady. Bir günü keşkurulukta ısık şamal derya sahilindeki komşularını şildirtip ötti. Emdili 16 yaşı kirgen Liang Mensang'ın kalısına tuyuksuz bir hiyal kilip, dalgı berip çaşkan kamerini koledi. O çaşkan kamerden sapsiyarık buğday çıkdığı halkını biletti. Bu günü onun təliyi ondan kilip çaşkan kamerini kolab, buğday, kömü qunaq ve ak qunaqlarını çıkarıp aldı. Dadısı Liang Lauto hoşallıkıdan kankınığı patmayı açlığını derhal kuşak güllüklatığı uğrap öyüge elip geldi. Hem buğdaylarının sesip kalan pamağalıkını tekşürdü. Ondan yargınçak bilen ezip onu tatıp yumuşak muamız aldı. Buğdayının süpüte azırak mı özgermeyen idi. O Liang Mensang bilen fıksının muamiz yigini karavatkını da aşkızını yetişti. Bu açarçılık yıllardan kalan keserlik asarı değildi. Liang Mensang'ın istikilişçe daim oçöp uruki. Yopurmak ve Yavuz'a yaydıqalarının aşkızını keçidi köpüp bir aram kılattı. Ay oltırap, sehranı karanğılık bastı. Kuşlarının bir pes sayırışı anlandı. Liang Mensang, Liang Lauto ve Liang Mensang'ın ikinci tağısı Liang Shu etizlik kilip çaşkan kamerı izledi. Liang Lauto gümüştüp bir azadın bak çaldı. Ama çaşkalla mitme kıp koymadı. Hatta uğusudun mu çıkmadı? Ula sinçilap qarap, yerinin ötünü töşüp öp ketkenligini, qapqarı turgalıqını gördi. Liang Mensang yerde düm yetip elip, görjek bilen çaşkan töşkini maltı dedi. Ama bir dalma açlık çıkmadı. Fakat bir xil tatlıq sumal hiyet dimiqiga uruldi. Tan attı. Ula hiç nimege erişenmey qaytdı. Liang Mensang tuyuqsız boğusinan, çaşkan Changshan Jiangdunbikidin qoqudu degen gepini esige aldı. Ama bunun özüge yarışa bir yürüyüş notusu bulup, Liang Mensang'ın yadıdan köttürülüp ketken idi. Dadısı öyge kagenden kiyen şikap sanduklarını aktırıp, Dumbak notusunu izledi. Changshan Jiangdunbikinin ritimi tez, ciddi, çeliş uslubu köp kıl bulup, 9 toplamda 15 yürüyüş, 72 kıl usulu bağı idi. Mürekkep hem özgürüşçan çelin attı. Muzikilik formisi birleşme ahan şekildeki təvə idi. Liang Mensang'ın dadısı ahire, 13. yürüyüş Dumbak notusu, Turnanın gakıl dişini taptı. Bu dumbak notisini boğan saklap uyup da dedi dadısı. O hakikaten dumbak bir cuma. Uyuksırap durgan Liang Mensang'ın kulukuğa kağızdan şırıklıgan avazı anlandı.

Bostun qalan dumaq notisini elib, Xotoqa daryosi bo'yiga keldi. Atrof qop-qorong'i bo'lib, nechtal daraxt shexi bilan ko'miqonoq engizi arang-sarang dengiyib turatdi. Etizlar qorong'u ham xunuk bo'lib, ozroq shamol yo'q edi. Yovu o'chiblar midir-sidir qilmay turatdi. Yangmansang birdan havis kelib, jim turolmay qoldi. Turqidan qasdan hayyorlik qilayotgandek ko'rinatdi. Dadısı onun açlıqını tepişka aldıra vatqalıqını düşünetdi. Dumbaq çelinişdən ilgiri, Lyangmansan'ın inisi Lyanglongmi yetib gəldi. Onun tamayış köyüksə gən idi. Şuğunisi, keçidə dumbaq çelişinin heç qanda qızıqı bulmaydı. Əksicə, mənisiz tuyladdı. Ola birə çaşqanın yer ostığı kirib ket vatqalıqını bayqımidi. Çaşqanın yaydığını bozula, hər vaqt beğəm yayırab yürüyü verətdi. Lyangmansan içidə, Dumbaqning ovozi hash-pash tugicha chashqaning sherin tushini barbod qilibsa, butun azoyni titrak kesib, bo'lishchi chirqirtibsa deganlarni o'yladi. Uning dadasi kentga dumbisini qilib olgan bo'lib

dedi. O şundaq degen bolsumu? Baysantang yanılıp oldatınmadı. Yağmansan Baysantang'nın çoşkan yeşke amıraklıqını biletti. O bir kapas çoşkan tutuvağın bulup, kaytıp berip taza mazı kılıp yaydı. Yağmansan'ın dadısı bilen ikinci tağısı Dumbağını növetlişip kaldı. Şu tapta dadısının mağdur yetmey, çılıq-çılıq tərgü çömülüp asırap ketken idi. O Dumbağ çöksini koyup yerdi zonzuyup oldurdu. Baysantang, ben kıyırıp Dumbağ çalanmaydıgan bop kaptı ben. Bana yardım dişip çelip asan kandak. Dedi o hazırgın içe. Dada, ben çelişini bilmeydiğim tursam. Dedi Liang Mansan. Sancho, suyuqlaydak milıqlaplı. Sancho, suyuqlaydak milıqlaplı tursan. Hey, çelişini öğrenmem sen. Dedi dadısı odurum. Ondan təslikti orundan turup, Liang Mansan'ın arkasına geldi. Oğlum, bugün keçe Mansan odunbaq çelişini öğrendim ben. Bir çanmada iki baktak sokamaz. Liang Mansan dadısının kolundan Dumbağ çöksünü aldı. Dadısı onun dümbesine çiğ çaplaştı. Liang Mansan dadısı ayışıp Dumbağ çelişki başladı. Ola dəslep yenek asla çalgan bosa bara bara küçep içtik çelişki başladı. Liang Şü olanın yanında durup koşak etti. Liang Mansan koşak ayışıp Dumbağ çalgaş Dumbağ'nın özgürüşü ve ritmini könlüge büktü. Çaşkalla çer çer kılışıp yeni yopurlu. Ahir Liang Mansan'ın hayacını urgup beşini bırap dadısı'nı kardı. Dadısı onun Dumbağ çelişini kol mu kol öğretti. Liang Mansan ahvalı karap iş görüp Dumbağ koşkını kaydı kaydı tekrarladı. Liang Lautu oğlanın kolunu asta asta koyuverdi. Oğlu Dumbağ çelişte talantı bade kılattı. Uzak kanmayla heli keltürüp çaldı. O bir haza çalgandın kiyen işkilinip tohtap kaldı. Şu esnada dadısının kuduraşları anlandı. Oğlum. Olu canlı kereşlerin tazağa geldi. Dumbağ çelişki maskelipken sen cuma. Liang Mansan bu gepten ilham nep kollarını buluşuğa oynattı. Dumbağ avazı etrafını zilzilge keltirdi. O şunç köp çaşkanının koku pitirap ketkelikini görüp bargan sarı gayretki geldi. Şundakla buğday bozla kişiler kutulup kaladan dek tuyuldu. Epsos, kez vağılı bulunduğun buğday bekli çeklik boğaşka Dumbağ, Liang Mansan'a alayıydı təsir kılanmadı. Xalık üçün açlık həmmidin muhim. Şundaq bu aşkımı, buğday onu Liang Mansan'ı pat pat ayacanğı salatdı. Çaşkanın uçisi kamarının çonkır yerge yoşurunğan idi. Liang Mansan kısqı sapaqlıq görecekini elib, nəçi kamarını kol idi. Beşinci kamarını kolğanda çaşkanın çon ambarını tepu aldı. Bu yerde bir dövü buğday, kömü konaq ve ak konaqla bayıydı. Oy ölgür çaşkan, bizden açlıkımızını oğırlı bap sende. Dep, çaşkan ezelden öz yiyen açlığını oğırlap kegen dep kırmaydı. Dedi Liang Mansan. Jiang Pinghua tok kitip tizdinip oturup, buğday konaqlarını kuşumlap elip, yığılığın içe. Eğer bir yıl burun bilgen bolsaq, şu sey ölmegen bolatdı. Dedi. Liang Mansan ihtiyarsız lağıldap ketti. O kol çırığını irvanlatıp bir top çaşkanın yürüp gelip atkalıkını gördü. Çaşkandın hasıl boğan alı çıpar bir çığırı yol kabristallık sozulgan idi. Karmakka çoğaytılgan yılan tiyerisi okşaydı. Yakın yoluma, dep var kırdı dadısı. Kabristallıkta çaşkan kamırı bozuma kılışkı bombaydı. Ula anvi yıkıp durup kaldı. Ondan yılan tiyerisinden bütken yoldan kaynı giyandı. Liang Mansan dadısının ecdatlarının ruhini çöçütüp koyuştun ensir avat kalıqını bildi. Meş'el yalqını tohtumay ləpildəb kent keçisiden nurğun yoçuk eci vətdi. Köllük işlemçi Xing Lüzi kentki qaytıp kegen idi. O Liang Lautu'nun aldığı kilip tamak tutdi. Lautu tamak çek. Xıngda markılıq tamaka. Mən senin oranında çelip duray. Lautu onunğa pərvaqın bay dumbakını çeliyi vədi. Xing Lüzi tamakini Liang Mansan uzatdi. Söyledin boş emez ko. Papyrus çekirdek bop ketip sen he? Dedi Liang Mansan mezgır kılıp. Cehennem Şicaruan Taminat Sod Kooperatifi de işle atıdı. Dedi Xing Lüzi mahtınıp. Loçaya gibi bir vağın turuqlaq. Yeni nemi geç rayonunu pürüştürüp aldıraş kentki kaytıp geldim. Dedi Liang Lautu. Şu öyünü seğindim. Altın kömeşten yasıgan uvumu bizden Yuanbao kentindeki işte uğuzluğum yetmeydikken. Dedi Xing Lüzi avazını kasten sozup. Bilip sen de? Dedi Liang Lautu Dumbağ çelişten tohtap.
Әйні чағда, бәй ячик шүжесі білән мән сені іп қамақшы болғанда, емілдап мұ қоймаған тән? Вай-вай, арам бір қачу ұмаш ішіп еонымы... Арам бір қачу ұмаш ішіп еонымы оңлап маңамай басам, ем қоқдай қалым болсын ма? Деді Шенлюйзі. Әммейлән қақақлап күлішіп кәпті. Яң мән саң Шенлюйзіғы сенчілап қарды. Бұ вежік адамның үзі бәйіне жаңйоғы чыланған бір тал ханға тілімшісі қылы оқшайды. О, юмористек қызықшы болып, қаш қапақларыны ұшырып кеп қылатты. Садда үміт бар еді. Әдісі ұшақ пайдығы үгіретті. Қорысқыға амырақ еді. Гаужау ойыны қойшыны білетті. Гаужау ойыны жаңдың нахиясыдеке халықның өріп адыты болып, ойын қойғанда сәнеткарла Гаужауыны беші білен көтіретті. Кішілі Гаужауының ирғанлышыға қарап, өзіні басанмай күлішетті. Ляңлоту Шенлюйзіға алып қойды. Оның тенеден күпілдеп арақ бұрық келетті. Мәстікімі толық ешіліп, көздері қызырып тұратты. Бұ қызылық, арақның күші мұ, яке, жегідің шындақ болды мұ, құққылы болмайды. Шенлюйзі еңішеп, шашқан уысын көліп, кішік бір қалтыға ашылық қачылады. Лауту оғыл балы жұма, мәрт ішкілуду, деді о мақтап. Мәндің бақша айт тұрып, ялғыз, ам әссен боламды, деді Ляңлоту көзін алайтып. Ә, көпчілік аңлап тұрыңла, қолуаған ашлықны ярғыншақ білән ұн татқылы болмайды. Әмісіне ұн зауытымызға пырыңла. Деп, варқырды Ляңмен саң дұмбақ челіштін тоқтап. Ұн сіләні, зауытымыз пәкет ұзырақ пішіқлап ішлә шаққа алуды. Пішіқлап ішлә жаққыны несі қысақ боламды. Деп, сұрды ешің өзі. Құдық шекер салзақ ләзітін көпчілік тәңті дейді, деді Ляңмен саң. Ұн зауытын құтқызу асаңламы маңы ярдам қыған болы сілә. Ақырды көпчілікнің әмісіне, пайдысын көріді. Дадысе дұмбақ челешіні дауынлаштырды. Ляңмен саң еңішеп чашқан төшкеге шақсан жеді. Бұ бәлге қығалық есапын атты. Ляңлоту 13-ші үріш дұмбақ нөдісе турнының ғақылдышыны орылап бір қытымдылы даң шығарды. Әмі о чашқаланың өлі вағалықыны аңлап көңлі ерім болды. Қошны кәнтікілі турнының ғақылдышыны сөрбеді о қаттық сыр сақылды. Бұ ішінің даурыңы чоң болғыны білен, үнімі тайылық болып, дұмбақ ауаз яңырап тұрсымы, чашқан камерді ке ашлық әсілі дұлы аз еді.

0: ilik taşlandı. Altın rang buğday, dolkını, kudda katma-kat resimdek katlaşıp ketken idi. Yani bir karısa, küzdeki yergi tökülgen kingo darıxının yoparmıqıda görünetti. Hem menez kudis yarık rang bilen boyap çıkılgandek təsir beretti. Kombayın asta-asta kozgılıp yengil gürkirdi. Bijgırım aptap, ademini bilinər bilinmez bir aram kılattı. Lianhuan tarlarını sörtge şükürüp geldi. Ondan neçit buğday başıqını Lianhuan sanğı közetti. Buğday oli hem tom, hem uzun bulup, çeçik tozap başak tutkan, dalları tok idi. Lianhuan sanğının ayali bəyini güher tipi vağandak, Lianhuan sanğının koledki başakını şakti ilip altınığı koyup uvlevdi, arkadan birbirlep karab, işki koledi tirep getti.
1: Pa, ne mi digen çok bu? Pa, ne mi digen çok buğday bu?
0: O, nemkış buğday yedini kenip sümürdi. Lianhuan sanğ, ayalının gepini enik anlayamadı. Jukarı ölçemlik etizdeki altın rang buğdayla Jimmy pasa hatlik gep sözlerini besip çöğetti. O şu tapta ötmüştüki buğday yığdıgan yıllağı ketken idi. Kombayını tuncak etim haydigen çağdaki menzere onun izinden çıkmaydı. O çağdaki kombay bulup kabınki içi kuddu kaskan dektemek bulattı. Dizilmeyinin pırkı adamını pekıl durup etetti. Ama hazır etizlikteki kızıl ranglik akli iktidarlık kombayın özü mağattı. Etiz beşi daha bir hem o adamdan saiz görünmekti. Lianhuan sanğ közünü kısıp ötkür uruş süpsinin buğday başaklarını targaqı okşaş, sipap ötü atkalıqını, buğday qolının rətlik yığılqalıqını, buğday qolının rətlik yığılqalıqını, buğday dallarının turbini boylap açlık ambarığı ekip kirev atkalıqını gördü. Bu mənzire onunla küçük vaxtıda dadısıgı əgişip buğday oraydıgan küllərini əsletti. Şu çağladı ula pütürləy orğa qıtayın attı. Ətidin keşkici şartıldıdıp buğday orup belini rusliyanmay qaladdı. Üç kızıl ranglik əxli iqtidarlıq kombayın bir xıldı gürkirəb işlavat attı. Qarmaqqa nəçü çoğun kuş uçup ötkendək təsir berətdi. Dada, toğra yetipsiz, bir maşını bilən bir saatte əlikmə yaritki buğdayını yığvaqlı bul etkən, dedi Lianhuan hayacalanğan halda. Onun üstüge horaş nisbeti aralı 0.15% bulup, en-enevi maşını bilen oruç kıkarganda çıx yakşıyken. Sen ahır düşünüp sende, dedi Lianhuan sanğ. Yerin pulga dövlet tolkunun bədi, biz kombayınğı eriştok. Sile yaşla medeniyet seviyarınla bozma, emma çoğunlarının tecrübelik bulduğalıqını unutup kalmanla. Lianhuan sanğın

Bilgirim. Bilgirim, men gelde tarqaqtı ölep koyuladı. Hazır iş asalışıptı. Lan men sağın şundak digeş, kolunu sozap, menken bağlamını sılap koydu. Kurgak mengenden, aptaptın yedi keletti. Bu, onunla küçük vaxtıdaki buğday organ işlerini əsletti. Ula, eşeknin közünü etip koyup, tuluğunu sörep, haman tip etti. Ondan adem küçü bilen haman suaratdı. Samanla uçup asmanını kaplaydı. Keş kuralıqı ulayede, saman dövesinin arısı da mollaq etip oynaydı. Dada, ətidin başlayıp şarık tarafdaki yerini uğramaz, bile baram siz. Elbette barı ben. Elbette barı mende. Dedi Lyangmensan bara bara karanqılış evatkan künge karab. Bu maşına her kancı ilgar basımı yenili karaydıgan

Radio anlaşılır. Vakit nasıl tutan bizden vakitim kıyrağındar çeşmeler universal programımız müşahede ahırlaştı. Vakitim programının muhariri ve yazıcısı Bilalcan Qar. Mesul muharir Aykız Emel. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, salametlik bəxt ve amelsizlerge her vakit yer bolsun. Kilar katımlık programımızda görüşeydi.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurca Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişte naçar hahişini tüketeyle.
2: Piçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız
2: kapını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kapışanmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koğdap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı. Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kütüş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelliyleştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Hemmeyle bir xatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlağı takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliniş, xatardan saklanış iktidarını küçep başurayla.
1: Beycim vakti saat 18.
4: Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştık devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Baharatını tavlap, hava boşluğu aldın sepini çin saklaştı geldiktir.

0: Hoş dostlar, bana anlayış programımızda buna ait yapışı başlayalım bulduk. Bizden anlayış programımız düşenmeden cümle günü geçe. Düştünki meycan vakti saat 6'dan 7'de geçe bir saat bir vasıta. Şem yekşembe ait bayram aram külleri okşaş vakitte tekra anlatı oldu.
1: Şunlar anlıkçılarımız muşu bir saatlik bir vasıta anlayış vaktimizde bizden ve işin organ supumuz FM1079'a özür kitu atkan yol bilekler, yol katına şahvali. Onundan maykaçılaş, onundan başka maykaçılaş, kaskaçılaş punktlardaki ahvallardan uçurulan bir işten başka şuna. Yine biz aldın uğrullaştırgan nakşılar içinden talap durup nakşının ismi ya kiret numarın yollaş arkalık nakş talep kuvasanla buludu.
0: Şundak. Onundan başka dostlarımız Komul Şehirlik Yoğurma Taratku Merkezimizden Abdi İtali Sılumiyyü. Bu şu Abdi İtali'mizni telefonla düşürveliş arkalıkla anlatılvatkan bağırlık programlarımızni torbalı kişer ayıttı. Telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalı hisler dostlar.
1: Şundak dostlar, tulumu kolaylıka, çöğemgen dostlarımız bulsanla düşürüp çok kumbir sınap görünla.
0: Şundak dostlarımız alay tavsiye akılımız.

0: Bir gap qalsa hem de bir Qashqayla bir iş qıbır hem de pürsat bolar mı? Hem de biz bağıca siz Ürümçi kitip olasayız hem onda da olsa mı? Buldu programlarımız değil bana aşağı durup mu anlayıp gerçekten uçur yollayan mısınız mı? Bizim de yat etip maballan programlar başlayıp kaldı cuma deyip ayağda uzda bakemmiz iş yani bolsa.
1: Şu aldıraşlıklar içi de mu yanımı tutup

Mecazi okuşup getirdiğin kişiler oyun tamaşıda bir-birge yakışı emrakladın bolsa, mecazi bir-birini toluqlaydıgan kişiler dəl bir ömür bilde ötüşke teximi münasip geliyordu. Vujin bilen Sumi dəl muşundaq mecazi bir-birini toluqlaydıgan bir ömür bilde ötüşke münasip geliyordu. Bir cüplədindir.

Hoş dostlar, yukarıda yaşlasa emge sahibimiz boyunca mecazi birbirini tuluklaydıgan erkutullar bir ömür bildi yaşaşka münasip degen mezmuni dosturumuz bilen ortaklaşkan bulduk. Hem de bunun da şiki baş bir

0: kanda durmuş geçire. Oy bu sumiymişin de kut kut dursa, üyü kırıp bu ucing bile kanda bir üyü turvat kandı. Kanda avıp toyuk kalanı bu işkisi digendek.
1: Cep kımaslar mı hocam?
0: Hayran, hes. Bulup kalanı bilen. Lekin bu işkisine aitim birbirinin ki kemçiliklerini, birbirimizin meyli mücaziyatik kemçilikleri bulsun, meyli turmuş adetleri cahatik kemçilikleri bulsun, birbirini tuluklayıp, yalık poyuz mu iki talımda, reyliste bana da koyu, kutu bir reylist bulmuşsa bana mığını dek, aşu tez süratlik poyuz dek, aşu alık ilgirlep, benim atkan bir cüplenken bu.
1: Şundak. Aşu yoldaşı, gep kılışını yakış görmeydi ki anca,
0: gel kumayın, mörümez mi de bülge edeyim
1: apalı da. Mörümez de, şu adamlar şundan mı hıyal kıp dedi ki, bu mörümez mi de kanak mı ötü tuatkan dedi.
0: Şundayım, etapsi de örümez de.
1: Onun mu hele muhabbetlik, gep sözdür bakken, şerin işgər geplen kılalıydı ki, muhabbet hıtı yazış kustu kedi ha?
0: Muhabbet mektubu yap, gizip geldir vağan gep.
1: Mektubu yazıp, bubdu amdi. Amliyat durmuşumuzda dikkat kılgan bulsak, amdi köpünce, muş bildiği tuatkan arayallarının ki mücazi muşu mezunca birbiri okşap gitmeydiğen birisel ihtigrek olsun birisel iğrak birisinden gibi cıkrak olsun birisinden gibi sel azrak birisi şu oldurangu olsun birisi tinmez işte akildiğu mücaz okşuş arayallar hem de naitte minam bilişimde hem naitte asıl mahnigileydi de böyleyim ben şunun aşkı hem de muhabbetti mu ilgi özara hubu kılış birbirini tuluklaş asasında kurulgan muhabbet uzakçı devamlışıdı deydik ama bir gepler bayaşlar arasında. Şuna buğan çıkan hem de meyli mücaz okşaşlar bir yerge kilip ulamı bəxtli gülsün veya ki mücazi birbirini toluqlaydıqa bulsun, toluqlaydıqalla bulsun hemisi öz aldığa muhabbetinin şerilliklerini yazgılıp açıq tatlıq hem de tərpini düşünüp yazgılıp kevatkan şu bir cüplədür. Şuna buğan da hem de barca şundaq bir muhabbet ilgilerge bəxt diləyimiz. Turmuşunla teyxim bəxtli köp kessun, ailanla teyxim inaq olsun.
0: Şundaq xodimu şu maqalı deyilgini dəkə. Əmdi mecazinin ki, manda mecaz yaxşı, ya ki manda mecaz naçar, ya bulmaydı, deydiğən gəp yox. Ademlərinin ki, əmdi ailə tərbiyəsi, əmdi bu mecaz digən yalı ki, balı törəlgəndin başlapla, aşu mecaz başın aşu tuğuluşu bilərlər aş balı törəlgəndik killam törəlmə altıdılam killam törəlmə altıdılam bu kitədən

0: bolcu.
1: Şundan.
0: Muş altımızın obdan huzur elişimiz gerek. Eğer özümüzü okşaşmayacağızık edemek olsak her kız mı çıdamaydı? Mesela özanlarına işte şu işte öyle bir kanla benim okşaşmayacağız olup kalsa mesela de. Çünkü özanlarına mıyacağızık okşaş edemini yol düşünle ya ki ayağlarına da hıyal kıp baksana ya yanılım muşu hazır kısım köyü gidek cümle hemen anga. Muş koyulurumunu muşulu kötüye gidek de bunda öyle bir kaldığa vakitler buldu. Şöyle aşkım de hemen nesini şu özününki değil mi zilki? Toğra halette bölünüşü boyunca kabul kılışımız gerek.
1: Hoş geldin. Onda olsa radyo aldı da bu mezmunu anlayan dostlarımız bu mezmunu anlayan dinkin kana bir tesiratla kilvat sile. Del muşu makalada değilgendek birinla vucan birinla sumey. Muşu makalada tılgı ilingan baş personajla vay biz kemiz go vay biz nel davet tuttu go davet kalla bağımı tefi. Üzerine kana tesiratla kildim.

0: Hoşal Miraman'a taleplerini birbirine vurulavatımız için de akılıp Mehmetcan dostumuzdan talepleri boyunca Dilşat Rahid'in icrasıdaki salam denli anamlı konakşını mı? Dosturumuzdan o zor olsun ben bulduk. Bana talep ilgisi var radyo anlaş dosturumuz bu. Bu nakşını çok mu yıktırıp alındı de boylavatımız. Onda olsa iki tal nakşını uğurlap yaptık. Yani üç tal nakşımız bakken o tekiye. Yani birinci numarada Dilşat Ablikim Katarlıkla icrasıdaki. Vojo namlı nakşı ba.
1: Tördüncü numurda Şapat Osman Orulluğan Kökçü Gülü namlıq naqşımız ba.
0: Beşinci numurda Gülmira Abliyaz icrasıdaki Könlüm namlıq müşü üçtal naqşımız kip kaptı. Qani naqş tələb qılışını oylaşı vatqan dosturumuz vaqtını çınqıtıp doğumluq naqşını tələb qısağına buludu.
1: Şunaq.
0: Onda olsa əmdi növətdə Şapat Osman çıxdı mı qana o qaldı?
1: Çıxıbdı cümə müşü Məhmətcan. Təhnəgə. Tələbləyin davamlıq orunduğu adı dəmsə.
0: Anlayılıq.

0: Hoş dostlar, bana programımızın vaktimi toşup kaptı. Onda olsa Vojon namlıq mı şunakşı bilerle bugünkü programımızı ne? Ahırlaştıraylı.
1: Şunakılaylı bugünkü programımızı yaktırıp anlığan yakınını avuz koşkana malağı rahmet dostlarımı gayisle.
0: Bugünkü programımızda muhariri Almira Semet.
1: Mesul muharir Aykız Ahmet.
0: Nazaretçi Amine Muhammed.
1: Program riyasetçileri Abdüali Mutallib bilen Almira Semet.
0: Hayır hoş dostlar, aman bulunla.
1: Hayır hoş.

0: sayısını çekip yavayı hayvanların göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: İki dostlar, bir xatarlık selparmanla, bir xatarlık sabahlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı bak.
2: Torğu bir xatar çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xatarlıkını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
3: Beijing vaqti saat

umumyüzlük halk seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek. Anadolu.

0: geçem
1: Dostlar, bizim bu programımız her düşenbi gününden cümle günü geçe düştüğün ki Beijing vakti 7'den 8 gidip 1 saat bir vasıta anlatılırdı. Bizim Beijing organ süpümüz FM 1079 1 saat program vaktimizde sizler için mülazimette.
2: Şundaq anlıqçılarımız, müşü 1 saatlik bir vasıta anlatışı vaktimizde bizden Beijing organ süpümüz FM 1079'a özür keti vatkan yol bilekletki yol katına şahvali onundan başka mayı kaçılaş, gaz kaçılaş, punktlatki ahvalladın dostlarımızı haberdar kılışını kızgın karşı almız. Onun başka naqşılarla kılışını oylaşkan dostlarımız yeni devamlıktır da. Naqşının ısımıyla uğurluğu için ısımın yollaşı arkalık naqşılarla kuvasanla buludu. Ve işin organ süpümüzden izleşnami FM 1079.

0: mana uçurlarım kilişki başlattı. Ahmetcan dostumuz medeniyet yolu diken toka, medeniyet şarkı yolda garbi yolu götürgan eşi signal çırakta maşine kımsal çıkıya.
1: Buldu rahmet Ahmetcan'a begen uçurunuz. Onun başka Ayetgül dostumuz 4. başlangıçtan aldığından uçur yollaptı. Signal çıraklarda maşine kımsal çıkıp kapta dostlar.
0: Şunakin.
1: Rahmet.
0: Karmayışlar dostlar devamlı uçurunlarını kütümeyiz.

Onun başka Zorgül dostumuz dinki uçur kepti. Vallahi ağıl kegen toh. Muş merkezi yasliğinin aldı da bek dostluk durup kettik digen uçur kene. Dostlarım şu sürati kuçuru karsak. Koşulun üçte maşını yakım köp tosluşla bak gecim o. Rahmet Zorgül. Devamlı kuçurlan kütümüz.

0: Onunla başka Partigül dostumuz mu uçur eva tuttu karşılığımız. Muşu meydan Cenab yolları bilen. Aşık Guangdong yolları kesken sigil çırak. Maşine yakın cik köp emezken Guangdong yollardan maşine yakın az kaya dostlar.
1: Buldu rahmet armağa isla dostlar. Onunla başka Yakupcan dostumuz yeni bir Yakupcan ken bu ha. Şu alğı şarkı yoldan uçur yollaptı ki hazırca bu yollam Naitravan ki bu istansına alırdı mı dostu şu yok ha?
0: Şunakil.
1: Rahmet.
0: Dostlar bizden veyşin organı süpümüz devamlı sılav için mülazım etti. Özellikle kitap atkan arkayısı yol bileklerdeki ahvalarını bizden haberdar kılsanlar bu olurdu.
1: Şundak.

0: Jungo arzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilig'i bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklardir. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
2: Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkemleş asasi liniyasini çın tutup, Jonghuchi zamani vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Tez yollanmanız geldi. Efendim, basılkınız geldi. İmza koyup eriverim. Alimen.
5: Kaslayman.
4: Alimen.
5: Kaslayman. Alimen.
4: Kaslayman.
5: Alimen.
4: Kaslayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı bu?
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ütkilene çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
8: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda ching turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
9: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
3: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık həmmədən əla. Ot apıtıda mutabiyyənliş yanımızını östürüb, aile elektrik saymalarını doğru işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdan ayrı vetişki tegişlik üskünlərini toqdan ayrı vetəyli.

0: 50 정도라일리.
1: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekolojisini afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelenişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
0: İstifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp, düşüp gidiş kavupu bak.
3: Torgu bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakşı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemen yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Kumul Radyo Televiziya İstansısının Xanzotili Universal Radyosu ve Katnaş Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını biriktiriş ve İstansını ixtiyam başkuruşka dair hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı siljetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya Hizmeti yığınıda otturgu koyulgan ixtiyamlaş tücüple başkuruşunu gavdilendirip baylıqını biriktiriş, kurulmanı tanışlayış Orullaştırışını əlalaştırıp, kanal çastotisini tərəqi kıldırışqa, türkü buluşqa alaqıdar xizmət tələblərini izçillaştırış, əməliyiləştiriş üçün Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumul Radyo Televiziya İstansının Xanzotili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radyo Çastotisi FM 98.1 MHz'den ibaret iki çastotunun anlatılış vakti 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi gününden başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçip olgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçip olgan vakitte tanışıldı.

0: Qadirlik dostlar, Qomul Radio Televiziya Stansi Uyğurcha Universal Radiosidan alınış berip atımız. Anlawatqanla stansimizdan bevasita anlatılıp atqan.
1: Xayırlı sefer qatnaş qızıq Leniyesi programmisi anlatışımızda devam ettirip atımız dostlar.
0: Şundaq dostlar, bana dostlarımızdan yeni devamlı uçurlar kilişki başlapdı.

0: 있으면 고야시가 막내는 걘 아시칸다 가을 레일리스 보렉 랩 에칠라라 Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçirmeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminli. Lar koğdar rendar zeminli. Çok. Egiz tağdaki kölünü uğrap durdu. Bəxt, sözümrən gül çeçəklər berər güzəl ümitni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş, nur berər şəhərgə. Təbiyyət soğısıdın turmuşumuz kırıdu, şiirin təmgə. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemri mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Çoğunfa milletin ortak gevdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asasi liniyeni çan gözlep, Cungucu zamanı bilaşkan Şincan emeliyetinin yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bexatarlik engini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xatarining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilib, bexatar ishlab chiqarish mudofiya sifatini mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
3: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
4: Maqbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat maqbiyatlikni saqlash Devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
5: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
6: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
7: Katnaş bir haderlikini köylümüzge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
8: Asasi qanunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
2: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik.

0: kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniliğini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
1: İki dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqap oldurunla, natunuş kişilərə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
2: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xəterliğini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Beycin vaxtı saat 20.
4: Hürmetli radyo amavçılar, Çonkanay Teşvikatı programımızı yaktırıp anışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Qar. Radyo amavçılar, biz bu katımık programımızda aldı bilen Başucu Xi Jinping'nin ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının meksus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş mürasimi tıkılgan mühim sözünü öğünüş, izcillaştırış doğrusudaki ıhtıdar, seviyeni östürüp emeli işleş kabiliyetini küçey tişkerek mozoluk obzorunu anladımız. Beşinci beşil mezgeledeki nişan vazifelerini oğuşluk tamamlaştı. Cezmen partiyanın iktisadi, içtimai terakiyatkı rehberle kılış iktidari ve seviyesini küçep östürüş gerek. Ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlanan partiya 20. nöbetlik merkezi komiteti 4. umumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaştırış, meksus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş mürasımı da Başucu Xi Jinping, Cungoçi zaman vilaştırış kuruluşu umumluğu yükseklikiden her derecelik kadırla, bulup mu rehberi kadırlığa karta inik taleplerini oturgu koyup, ögünüşünü yeni mi küçeytiş, doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emeli körüstiş, küreş kılış ruhini zor küşbilen evci aldırış, kireklikke karşı duruş, yukarı besim haletini saklaş gerek deb takitildi. Erkatımlık zor tarihi peyde, partimiz hemişe bütün partiyanın ögünüşünü küçey dişkice akırıklıdı. İktidar ve seviyeni östürüşte, ol oralın işini küçey diş gerek. 15. beşil mezgilede, Cungoçi zaman yuvlaştırış umumluğu münasibetlik, stratiyelik vazifelerde, muhim bözüşünü kolga keltürüş kütürtkü buluş, kent partiyelik kadırlarının sapası, iktidarıgı karta, yeni teğimi yukarı talep koydu. Hazır, pen teknikide yenilik yaratış uşkandak ilgari lavatıdı. Cemiyet özgürüşü kent çoğun kurbalıvatıdı. Yeni şeyle arka-arkadan barlık kilovatıdı. Küçük altıga çoğun nesini kaçılgılı bulmaydı. Kıska argamçı bilen çoğun kurup kuduktan su ağılı bulmaydı. Eğer bilimimiz yeterlilik bulmasa, nezer dairimiz kent bulmasa, iktidarımız küçük bulmasa, mürekkep vaziyetki duşkagende çağrısız kalımız. Könlümüz sarasım güçüp kalıdı. Şundan ahvalda kandak mı pırsatını tutup yeni vaziyet yaratkılı bulsun. İktidar yetişmezlik, iktidar vehimisini yenişte, ögünüş, başlayış noktası. Partiyanın icadi nezriyesi, subyektif dünyanı özgertiştiki ozuk. Objektif dünyanı özgertiştiki aşkış. Ken partiyeli kadırla, Xi Jinping yeni devir cüngot sosyalizm ideyasiden kanuniyetini düşünüp, yönelişini aydınlaştırıp, usulunu ögünüp, akıl parasetini aşırıp, alahidi kabiliyeti, partiyanı gülendiriş kabiliyeti, devletini kudret taptırış kabiliyetini özleştirip, Partiya Merkezi Komitetinin mühim siyaset, fancını ve tedbir oralaştırmalarını tolık düşünüp, siyasi iktidari ve stratejik tepekkür iktidarını östürüşü gerek. Nemiş kısa şunu ögünüş, nemi kemçil bosa şunu tolıklaştı için durup, kespi bilimini beytişi, kespi sapasını östürüşü gerek. Xatli kitap okuş bilen, kitap okuşunu birleştirip, zaman yuvlaştırış kuruluşu kabiliyetini emniyet devamında üzüksüz küçeytişi gerek. Siyasi netice karşı meselesi tüp mesele. Umum üçün partiya kuruş, xalq üçün hakimiyet yürgüzüşkü münasibetlik. İktidar ve seviyeni östürüşte, doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelde körüstüş, aşkuş. Partiyemiz kurulgandan buyan, partiyemizden şahsi menfaati bop bakmadı. Hakimiyet yürgüzüşü xalq üçün hizmet kılış, xalqni yaxşı künge eriştürüş boldı. Yan endiki kızıl alma, xalqni közleş əsli məqsidige guvah bulmaqda. Namratlıktan kutulduruş ötkiligi hocum kılış cengi, namratlarını hakiki yöleş. Hakiki namratlan yöleş, namratlıktan hakiki kutulduruş emeli hareketi guvah bulmakta. Yukarı süratlik boyuz, koni inkılabi rayolla, tağlıq rayolla gıçı tutaştırılıp, halıq durmuşu bəxt yolunun manganseri kengi yuvatkallıqı guvah bulmakta. Dəl halıq üçün siyasi netici yaratış, emeli işleş arkalıq siyasi netici yaratışta çıntırılğaşqa,

müdafiye emeli küçü, universal devlet küçü tez süratli yeni pelige götürüldü. Cungoçı zaman vilaştırışta yeni puhtı kadem taşlandı. İkinci yüzyıllık küreş nişanının yeni musabısı da yakşı başını iş kaşırıldı. Bu neticeler test kolgu kegen. Kişini ruhlandırdı. Bu bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının itibaklaşıp küreş kıkalıkının neticesi bulup, kudretlik devlet kuruşuna algı sılcıtış, milletini gülendirişini iş kaşırış irademiz ve işençimizini tekimi çıngıttı. Devletinin çoğun işini əst için sakıldı. Ama ailenin turmuşu köngül böldü. Bir yıldan bu yan halk siyasi meslehet genişi, Xi Jinping yeni devir cungoçı sosyalizm ideyasını daimlaştırış, mekanizmlaştırış tətkikatını çoğunkır algı sılcıtıp, partiyanın icadi nəzriyesi bilen ideyanı birlik keltürüp, iradını birlik keltürüp, hareketini birlik keltürüp, Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin tədbir oralaştırımlarını əstaydıl işçilaştırıp, əməliyiləştirip, iştipaklıq ve demokratiyadın ibarat işki çoğun başlayamı deçin turap, iştipaklaşıp küreş kılıçının ortak ideyvi, siyasi asası.

0: ұшқында жасарат білін алғы үлгірліп, өткелге хұжым қылып, қиыншылықланы еңіш давамыда шалық нәтижелер ярытылды. Партия ва дөлет ішлерді ең зор муапқиятла қолғы келтірілді. Бұ ішкі нәтикілешдің біздің түрлі қауіп қатар қырыслағы тақабыл тұрап, жүнгөтші заман үйләштүріш құрылышыны алғы сылжетішімізді әңкілғуш әхметке игі ішкәлікіні толық ұспатылды. İştipaklaşıp küreş kılışının Cungo halkının tarihi olup işlerini yaratışıdaki mukarrer yol işgelikini toluk namayan kıldı. Biz partiye rehberliki de hem bir maksat da bulup, cesaret bilen ilgirilip, emeli işleş arkalık olup işlerini vücut çıkarıp, yanılık yaratış arkalık kelgüsünü kolga keltürsek la, çokum Cungo'cu zaman yüzleştiriş kuruluşu da üzüksüz yeni vaziyet yaratı alayımız. 2026 yılı 15. 5 yıl başlanılgan yıl. Biz nişan vazifelerini için gözləb, işençini çıngıtıp, vaziyetki tayınıp ilgirləb, tirişip, yakşı başının işini işğa şürüp, cümlük bütüşümüz gerek. Qançki uluğvar nişan boğan seri, qançki xayıp qatar, xırıslağı tolğan seri, Cunxua perzentlerinin büyük iştipaklıqını küşeytip, qiyinçiliklerini yenip, cesaret bilen ilgirləydiğen, Baturanı alğı ilgirləydiğen küreş uluğ küçüne şünce mücessemleş gerek. Xalıq siyasi məsləhət kengişi, ən kən vətənpərvərlik birliksəb təşkilatı bolu süpüti bilen, partiya rəhbərliki, birliksəb, Кеңшіш демократиясыны органик бірләштүрішті чың тұрап, қалық сияси мәсіләт кеңшінің қаректері, орын бекітмісінде чың тұрап, мәркізі қызметтен көрдәш, умумиетке мұлазымат қылышті чың тұрап, мәксос кеңшіш аппаратылық ролыны толық жарай қылдырап, диққатны 15-5 жылық ерек план программысыны түзеш вә елғы қойышқы мәркізләштіріп, кеңшіш, акимет ішлерінің мұхакемі қылышыны чоң құрлаштырап, пал тәкліп вә мәсіләт беріп, демократик назаратчылықны қанат яйдырап, Cungoçı zamanı uylaştırışını alğı sılgıtış üçün kent dairde kaliplerini mücessemleş, ortak tonuşunu mücessemleş, akıl parasetini mücessemleş, küşünü mücessemleşini işe kaşırganda çokum yeni devirdeki buruş vazifini tekimi yakışı zimmiga alalaydı. Kent siyasi kengeş azalarının köyürüklük, vasitlik rolünü cari kıldırıp, iktidari, sapası ve mesuliyetini ada kılış kabiliyetini aşırıp, yukarı süpetlik hakimiyet işlerini muhakeme kılış ve teklif biriş neticeleri arkalık 15-5 yılını yakışı başlaş. Qadamni yaxshi elishqi mulozimat qilishi va kuch qo'shishini umid qilamiz. Orzoni ish qo'shirish musobasida har bir ulug' kuch mujassamlanib o'rkashlab, olg'i ilgirlayotgan eqinga aylanadi. Mushaqqatlik besilgan har bir qadam qotinib to'salg'ining yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tixim zish uyushib, Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini umumiylik izchillashtirib, bir yoqidan boshqirib, ishtiboqlashib jasorat bilan ilgirlab, Sosialistik zaman uylaştırışını asasi cihetini iş kaşırışta, elkılgış ilgirleşini kolga keltirişke hakiki kapalatlı kılış üçün boş aşmayı küreş kılıp, cüngoçı zaman uylaştırışının şallıq sahibisini ortak bütüp çıkaylı. Yığından toluq muhabiyyatik buluşuqı tilektaşımız. Örmelik radyo anlıqçıla, şunun bilen bu qatımki çunkanay teşviqatı programımız Muşa'da ahırlaştı. Hayır, xuşvaq boğaysıla.
1: Dövlet ortak tilini künde ögüneyli.

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布多外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak tılını, kündü ögüneyli sahibimizini yaktırıp anlaşılan karşı almış, ben Abdü

Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti bugün çüştün burun yığın açtı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Çin Xiaojiang yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yezigiliki yeza dehqanlar hizmeti toğrısıdaki muhim bayanları çoğunqır öğrenildi ve izcillaştırıldı. Merkezning namratlıktan qutuldurish ötkilgan hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytishni yezi kentlarni gullandirish bilan unumlik jipsilashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Doimlashtirib, dal joyda yordam berish, yo'lash xizmatini yaxshi ishlash, namratlıktan qutuldurish ötkilgan hujum qilish natijasini sijil mustahkamlash, kengaytishni zo'r siyosiy vazifa qilib, yordam berish, yo'lash xizmatining sifati, unumini o'ziksiz oshirib, ko'lamlik qayta namratlashish ko'rilmaslikdek tövən çəkni çın saxlab, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişinin əməli nəticələri arqılıq, Şincanın əbədi əmirlik uludin puxtılaş. Qaytı namratlışış, namratlışışının daimliq aldını eliş siyasət sistemisini takamıllaşdırıb, 5 dərəcəlik şücilərinin məsuliyyətini çağıtıb, hazır bar yardan veriş, yöləş, məsuliyyət sistemisi, xizmət sistemisi, siyasət sistemisinin umumi cəddin, muqum bolışını saxdın,

0: ئاتقىدا توپچىلار كىيىمىگە شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىنىڭ خاس مەدەنىيەت ئامىلى يۇغۇرۇلغانلىقى، ئۆز مەيدانى، قارشى تەرەپ مەيدانى، قوش يۈرۈش مۇسابىقە تۈزۈمى قوللىنىدىغانلىقى ھەمدە ئوخشىمىغان مۇسابىقە مەيدانىنىڭ مۇسابىقە ئېھتىياجىغا ماسلىشىش، مۇسابىقىنى كۆرۈش سېزىمى جەھەتتىكى پەرقلەندۈرۈش ئۆلچىمىگە يېتىش ئۈچۈن مۇسابىقە مەدەنىيەت ئاساسىنىڭ يەنىمۇ نامايان قىلىنىپ، مۇسابىقىنى كۆرۈش سۈپىتىنىڭ ئۆستۈرۈلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداقدىرى. Her bir şehirge karıta ayrım topçılar kimi layihalıdık. Cenubi Şincan, Şimali Şincan, Şerqi Şincan'daki barlıq şehirlerinin amillerini bununla yuğurduk. Lenin şirketimizin yukarı pen teknikalıq məhsulatlarına birleştirilgen, yurt amili yuğurulgan 14 şehirinin 14 yürüş topçılar kimini musabıqa meydandaki en roşen nam kartısıga aylandırımız. Faaliyet meydanında yine bu kitim kıyı Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıksıdır ki her derecelik hükümet taraf emkarlık emrahları, yardım bergüçü soğudigerler, musabıkıda işletilirken top katarlıklar ilan kılındı. İlgili neyse bu nöbetlik Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıksının tuncu nöbetlik 6 meydan musabıksının belirti sitilip olgan. Nöbette 2. nöbetlik musabıkının belirtini aldın sitiş başlangan. 2026 yıllık kalıp taşlık lonqısı Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısı təşkili komiteti musabıqa meydan saray bölümünün muavin başlığı Yengcün mundaqdırı. Musabıqa 5. ayının 16. günü saat 21:00 mərkizdə rəsmi başlanıdı. Şincan sırtıdaki teyxmü köp dostlarının Şincan'a gelip sayılı sayahat kılışını, şunlaqla Şincan'ın top musabıqısını körüşünü karşılamız.
1: Stansımız xəbri. Jaylarning mazilik taomlarini Beijing dashuviga kirgizish Qashqar maxsus maydoni faoliyati yaqinda Beijing dashuvida o'tkazildi. Beijing dashuvining Jiayuan oshxonasi bilan Xinyuan oshxonasida chaynak sho'rpasi, oygeshi polosi, boshqa kaupi, Qashqar lazisi, Marolbeshi beliq kaupi qatorliq sop mazilik taomlarining yidi atrofga tarqilib, nurg'un o'qituvchi o'quvchini qanig'ichi yeyishga jalb qildi. Beijing dashuvi o'quvchisi Zhou Tongxue ilgiri Qashqarga sayohatga borgan bo'lib, maktabda Qashqarning mazlik taomlariga yana bir qitim eg'iz takkindan ayta yajilinib mundoq dedi. Nihoyat yaqinlik his qildim. Xuddi bultur yozgi qaytib borgandek tuyg'uga keldim. Bu boshqa kavpini bultur Qashqarda yeb boqqan. Beijingda dashuvda Qashqarning mazlik taomlarini yana bir qitim yeyishimni o'ylabmi boqmabdikanman. Xuddi Qashqarni Beijing dashuviga ko'chirib kelgandek nihoyat yaqinlik his qildim. Bu qitim faoliyatda Qashqar ta'mini tetish, Ipak yo'li manzarasidan o'zirlanish bosh tema, mazlik taomlari vosita qilinib, maktab bilan joylarning madaniyat sayohatchiligi yo'g'irilgan, ixtisosliklar o'zaro tutashtirilgan qalbdoshlik ko'rigi barpo qilindi. Faaliyette taşkı meydanda hem türkü buluş ve çoğun rayon tesis kılıngan bulup, mezlik tamlarını tetip görüş, halk örüp adeti körüki, medeniyet sayahatçilikini tonuşturuş, ıhtısaslıklarını kırgızış, yetiştirişten ibaret tört çoğun bölekini öz içi kalıdı. Taşkı meydanda Qashqarning medeniyet icadiyeti yakşı buyumları, gayri maddi medeniyet mirasları, kol yünervençiliki ve en-envi çalgıları merkezlik körgezmi kılınıp, mın yıllık yünervet güzüldü. İşki meydanda Qashqar kadimi şehirdeki koçular bilen Pamir İgizlikideki Wanghong Daka manzarası taklit kılıp yasılıp, İpek yolu manzarası çökme şekilde namayan kılındı. Qashqar viloyatlik madaniyat, radio, televiziya va sayohat idorasi partiya grupsining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Shu Yan mundaq dedi. Ko'pchilikni maktabdan chiqmayla Qashqarning Ipak yo'li manzarasi va xalq o'rib odati madaniyat sayohatchiligining sehrli kuchini cho'kma shaklda his qilish imkoniyatiga ega qildi.
0: Endi avtonom rayonimizga 16 shaharning avaraydan ma'lumot anglatdimiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-16 Celsiya gradusca. Altayda azraq yağmur yağıp keyin hava tutuludu. Temperatura 7-13 Celsiya gradusca. Çöcekte hava bulutuk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 6-17 Celsiya gradusca. Xolcuda hava uçuk gradusca. Xolcuda hava uçuk. Ortalada utruhal yağmur yağıp keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-20 Celsiya gradusca. Qarmayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-19 Celsiya gradusca. Köydünde azraq yağmur yağıp keyin utruhal yağmur yağıdı. Temperatura 9-20 Celsiya gradusca. Şeyhanızda azıraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura

10-19 Celsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutlu bo'lib, azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 11-20 Celsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutlu bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 11-26 Celsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu, temperatura 20-30 Celsiya gradusgacha. Qorlida hava bulutlu bo'lib, azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 11-23 Celsiya gradusgacha. Oqsuvda hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13-28 Celsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13-27 Celsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 14-27 Celsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutlu, temperatura 15-26 Celsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-16 Celsiya gradus uçu buludu. Örmetlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik.

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: Başka ülkeye çekilsin. Veda çalışan kiye.
3: 당대 11기
1: 산동 전회 쇼크네 영어 대회 아무 무슨 부축은 이렇게 하나 Şükündün itibaren bizden gülen yükümüz vücutu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk. Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Asıl maksatını unutmay, arzuyumuz için algı basınız.
4: Jonha milleti ortak gövdesi engini müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.
5: İçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
6: Öyde yalğız kalganda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmenla.
5: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Şüp getiş kavipi bak.
6: Torgu bir xatar çıkıp, şahsi itinlani yakşı saklanla.
5: Balılarının bir xatarlığını koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
7: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
8: Katnaş bir xatarlığını kionumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
7: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
9: Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komitetinin etrafıgı teximi ziç uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı teximi yakşı kurup çıkaylı.
10: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolgu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekolog güllendirişke törtkü balaylı.
11: Yoshirin apet, ot aptinin piltisi. Mesuliyet, bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik ve mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
12: Ajoyib odamning sirli hikmatlari. Cemiyet hakkıdaki etraflı bilimler bilen temeller, sizni doğru yolu başlaydıgan Koğulluk'taki paranla programımız, sizni ayrılmaz dostunuz.

Yine dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz bu içe mesuliyetçen ata anılardan bolaylı digen temedeki makalını alıp bakaylı. Nurgun kişilerde aile terbiyesige ve ata anılarının üstü gelişki tegişlik mesuliyetige selkaraydıgan ehval mevcut. Emeliyet oliyetige selkaraydıgan ehval mevcut. Emeliyet gısalda dikkat kılıp karap bakıdıgan bolsa köpünce mesuliyet ata anılarının balılardımı en şundak mesuliyetçallık ve mesuliyetin üstü geliş ruhini karalaymış. Bundak balılar meyl özünün öğünüş, hizmet, kişilik alaka işleri de bulsun veya ki çoğunlarını hürmetlep, küçüklerini izzetleş, dostluğunu kadirleş, ata anıga vapadar, kıyırındaşlarına köyümcen buluş cihetlerden bulsun. Hem işlerini köngül koyup, çin yürüke bilen kılalaydı. Bu yarıda etil batkan mesuliyetçen ata ana degenlik, herkizmo balının hem işini kılıp yeridigan balı bakıcıya okşaş, balının halıdan haber iliş emez. Hem şundakla koğduğucuya okşaş, hem işte balı üçün oturgu çıkıp ilişme emez. Belki balının öz bitilişige inçkiliklen muamalı kılış. Onlarını doğru yetekleş, onlarının öz bitilişige dikkat kılış demektir. Biz takitle batkan bu mesul buluş, balığa gamkorluk kılış. Onlarga yardımda buluş, balının cismani ve ruhi cahitten ten sağlam yetilişige mesul buluş degenliktir. Növette nurgun atanılarının enida balını terbiyeleş mektepnin işi. Biz atanıla balının koskığa kim keçkige mesul bulsaklı boludu deydigan göz karış saklanmakta. Lekin iş bundak adi emez. Balının öz bitilişi cahitten elip eytkanda köpünce ahvalda aile terbiyesinin balığı görsüldüğün təsiri mektep terbiyesinden eşip düşüdü. Meselen mektep uzun yıl terbiye kılış arka atanılarının bir katımlık emeli iş hareketi. Ya ki şunun karşı meydandaki gel sözleri bırakla bitçit kılveteleydi. Bunundan başka balıların öz bitilişige paydalık bulgan amıllarının hemisi de gidek universallıkka iyi gibi oladı. Bu terbiyeleş bilen bir kişinin ayırvetişge bulmaydı digerlektir. Eğer bulan ayırvetidigan bulsak balıların karakteri de meseleyi çıkıdı. Balı ictimai terbiye ve mektep terbiyesinin az bulmağın nebge yarışıdı. Ama balının öz bitilişi de aile terbiyesi herkes mükemmel bulsa bulmaydı. Balalarını yaxşı görgenkenmiz ondaqtı çoğun mesuliyetçen ata-analarından buluşumuz gerek. Mesuliyetçen ata-anı buluş üçün balığa qaydı düşendiriş, qaydı düşendirgen de oxgönlükünü negizli kılıp düşendiriş. Andın hakikat haqqı da, ictimai asasi kımmet karşı haqqı da, turmuş karşı haqqı da, turmuş haqqı da, turmuş qı bolğan pozisiya haqqı da, tabiat dünyası haqqı da, uçurgan işlerge qandaq muamil kılış ve qandaq bir taraf kılış prinsipler haqqı da. Degendek, manumuşundaq nurgun meseleler haqqı da qaydı düşendiriş gerek. Bu kaydılar kitaptikidek unçilik sistemilik mükemmel bulup getmişse mi, yüz mü yüz durup münazir kılınmışse mı buludu? Mühimi, balılarının yaş farkı, konkret şerait ve ahvalıga karab yetekleşine asas kılıştırın. Mesuliyetçen ata-ana balısı iş kılganda kandak bulsa doğru yetekliğin bulduğalıqını bilidu. Köp hallarda ata-anıla balılağı fakat doğru hata deplip beridu. Bu yanılı yeterlik emez. Siz balığa kandak kılışını eğitip beğenmişsiniz, balığa neme kılışını bilenmeyi tenir kapkalıdu. Şunu bilen terbiyenin ahir ve az küş bilen köp iş kılış digerlerden teximi eğiz aşkılı bulmaydu. Aile terbiyesi de neme kılış, kandak kılış en mühim rol oynaydı. Çünkü bu ceryan iş kılış, oylanış, hüküm kılış, tallaş

Birish qatarlıq nurgun vasitalarını öz içiga alğandan sır, yana qimmat qarışı, şeylerge bolğan tonuş, meselelerini hal qilish, yeñilik yaratış imkaniyeti qatarlıqlarını mo öz içiga aladı. Mesuliyetçen ata-analar rast gap qilishi kerek. Nuqul halda balını maqtap medyalaşını asas qılğan tərbiyə usulü, gerçi balığı işenç ata qılsı mo, şunun bilen bir vaqtta balını qaymıqtır qoydu da, balının öz-özünü düşünüşü, özünü toğru tonuşuğu təsir yetkizip qoydu. Şunun üçün balığa rast gap qılış, gap qılğanda ata-anı boğucu özünün şəxsi keyfiyat ve bir taraflı mıqaraşlarını qoşu olmasılıq. Meselini körüstü beriş bilen birge balığı boğan haqiqi bahasını eniq eytip qoyuş. O arqılıq balığa real durmuş ve cemiyetini bildirip qoyuş kerek. Fakat muşunda kıgandıla andın balı tecrübe toplayalaydı, köz etçiladı. Özü ve turmuş, cemiyet, dünya, kelgisi hakkıda objektif tonuşku iyi gibi oladı. Fakat muşunda kıgandıla andın balıla mecaz karakteri sağlam halda öz bitilalaydı. Radiyanlıqcı dostlar, yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz boyunca mesuliyetçen atanlardan bolaylı degen temideki makalını anlap öttük. Tövende bir nakşanlısak, nakşıdan kin programımızın başka sahibilerdeki makalaları devamlıqta kıtır.

0: қылдығалықыны білдірді. Yakında Hınan'dan Şinjan'ı yardımcı gelgen tayanşlarının hemrahlıqıda Çunçin'den Şinjan'ı yardımcı gelgen tayanşlar şehirge bivas karaslıq caylar ve rayon, naye birinci sebebi kurulgan ve kurulvatkan Şinjan'ı yardım beriş türleri nak meydanıgı çonkor çöküp Şinjan'ı yardım beriş türlerinin bir tutaş pilallaş, terakiyat yerik planı, yolgu koyuşuna algı siljitiş, hizmet mekanizmi, emeliyleştiriş netice ünumi qatarlıq cihetlerdeki tecrübe ve usullarını çonkor teşürüp tatkikilip Şinjan'ın inşallah yardım beriş hizmetinin süpütünü östürüp ünumini aşırışkan ortak türkü buldu.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 12. günü Abdunum Rayon Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kiliş 7. Grupsi 3. Türkümde Becirişki Tapşırgan Amının Erziyet Paşkiliş Delosi'den 47'ni tapşırı aldı. Bunun içi de telefon arkalık tapşırı velengini 45 parça, xat 2 parça, 47 delo içi de Ürümçi Şehirgi Münasivetliki 30, İlqazak Abdunum Oblastığı Münasivetliki 1, Qarmay Şehirgi Münasivetliki 2, Sanji Huyzo Abdunum Oblastığı Münasivetliki 5, Qumı Şehirgi Münasivetliki 2, Bayın Gulon Mongol Abdunum Oblastığı Münasivetliki 2, Oksu Vilayetliki Münasivetliki 3, Qashqar Vilayetliki Münasivetliki 2. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyaloları içi de muhit bulgun iştipiğe asasen ayırganda atmosfera bulgun işiği münasivetlik bulguni 20 parça, Qattıq taşlanduqladın bulgun işiği münasivetlik bulguni 5 bulguni 2 parça, Sunan bulgun işiği münasivetlik bulguni 3 parça, Şovqundan bulgun işiği münasivetlik bulguni 12 parça, Başka bulgun işlağı münasivetlik bulguni 5 parça. 5. ayının 12. günü geçe Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kiliş 7. Grupsi Abdunum Rayonga Cami Becirişki Tapşırgan Amminan Erziyat Paşkiliş Delosi Cami 3 Türkümde 104 parça, Noxtalıq Dikkat Kılınılgan Delo 2 bulup, bunun içi de telefon arkalıq tapşırı velengini 102 parça, xat 2 parça, Yokırka Erziyat Deloları Şocaylanın Münasivetik Belgelimi Boyca Becirişige Ötküzüp Berildi.
0: Stansımız haberi. 5. ayının 9. günüden 11. günü geçe anar gülleri içildi. Anarının danısı dek zic uyuşup kalıptaş bulaylı temsidiki Cunha Milleti Ortak Gavdisi Eğini Müstehkemleş Tor Baş Temi Paliyeti Kumulda ötküzüldü. Paliyetten Cunha Milleti Ortak Gavdisi Eğini Müstehkemleş Asasi Liniya kılınıp, Merkez ve Yerlikteki Asasi Ekim Taratkuları, Aktip Küş Tor Danlıq Şahısları, Bütün Şincan'daki Yorum Taratku Sepibilen Hem Türkü bulunup, Torunun Tarıktış Özellikliği gitayınılıp, Şincan'daki herkaisi milletlerinin arlışış, almıştırış, yogurluşu dair təsirlik hikayeler yaxşı sözlenip, yeni davirdeki Şincan'ın itibaklaşıp cesaret bilen ilgirleş, yogur süperlik terakki kılıçtan ibaret yaxşı kıyapeti istiroluk namayan kılındı. 5. ayının 9. günü keşten kaynam taşkılıkı dolgan altın kademi köçüsü de her millet amının icil inah ötüvatkallıqı, gayri maddi medeniyet mıraslarının yoğurulgallıqı ve varislik kılınqallıqını hemli caydı körgül buladigi kumul keştisi, oyma kapa kadarlı kol hüner buyumları közünü kamaştırattı. Ziyaret ömükidikiler kademi köçünü aylınıp telekamera arkalıq illik körnişlerini sınğa aldı. Şincan Televiziya İstansısı Televiziya Akbarat Merkezi'nin muhbiri Şü Yüning mundaq dedi. Bu kettim qaytaratqılar ziyaret paliyetiki qatnaşqalıqımdan naydı xuşal boldum. Altın kademi koyucusuğa ikinci kettim kelişim. Bu yerinin texum avatlaşıp keçilik ixtisadının naydı yaxşı tərəqi qılgalıqını eskildim. Zozontan Sumuruq Süpsi Tarihi Mədəniyet Bağıçısı və Qumul Zozontan Mədəniyet Bağıçısı da ziyaret ümikidikilər Zozontanın Şincanı qaytırı alıqalıqı. Bu ziyar özləşdirib Çegranı müstəkəmligəlliki toğırsıdiki hekayelərini anlap, Cunha Mədəniyet Umuruq Varislı Qiliş və Çegra Rayonu İdar Qilişinin tarixi asasını yeskildi. Qumul Şəhərlik Yuxa Təcribi Məktibidə 2 koridor, 2 zal, 1 saraydan tərkib tapqan özgəcə ideya siyasi bazisi ziyaret ümikidikilərini cəlb qildi. Ziyaret ümikidikilər oxuduqca oxucular bilən səmimi fikir almaşdırdı. Qumlu şəhərlik Yuxa Təcrübə Məktibinin mavun müdiri Li Min mundaq dedi. Biz 6 çoğun tipik usul arqılıq 5-də billi buluşunu yolqa qoyub, oxutqıcı oxucularının ətrafıdaki millətlər itibaklıqı dair misallarını qezib, həmi adam itibaklıqı əhmiyyət verdiğən, həmi işdən itibaklıqını gözləydiğən qoyuq keyfiyyatını yaratdıq. Qumlu şəhərlik Yuxa Təcrübə Məktibinin oxucusu Səbirə Şirməmət mundaq dedi. Mektibimiz Zozontan Medeniyet Bağçısı, İnkılabi Kurbalar Kabristallıqı Qatarlı Qızıl Tərbiyə bazılarını ekskursiya qıldırış, yana mektəbdə yücü teatri kurucu, yana mektəbdə yücü teatri kurucu vətənpərvərlik uruqını qalbimizdə yıldı start quzdi. Ziyaret ümikidikilər yana Cungu elektr energiyası Qumul Quyaş Energiya ısıqlıqıdan paydalınıp Toyk Tarqıtış Çeklik Şirketinin Zavut Rayoni, Şənli Şincan Hidrogen Energiyası Pən Texniki Çeklik Şirketinin Zavut Rayoni və Hidrogen Qacılaş Ponkiti Türi Nax Meydani, Bay Yan Davr Mədəniyiliki Əmliyyat Ponkiti Qatarlıq Caylarıqı berib, Qısqısın, Bivastı Körüstüş, Vlog Qatarlıq Köpxıl Tarqıtış Şekiller Arqılıq Milletlərinin Orlişiş, Almaştırış, Yoğurlişidək Canlıq Mənzirini Ətraplıq Xatırlıdır. Quyucu Radio Televiziya İstansısının muhbiri Wu Sijing mundaq dedi. Мен ярликтики диқонлардан ташкилланган муқам атрафини кўрдим. Улар 10 нечи йил ғайри моддий маданият мирослариги варислик қилишда чинг туриб, миллат маданият йилдизини сақлаб қолмай, яна додиллик билан янглиқ ёртиб, Чинжу театри, Юйжу театри қатарлик Чунха миллатининг мунаввар шичи омилларини ўйинга сингдирибди. Улар нақши садоси орқалиқ партиянинг сиёсатини етказиб, гўзал турмушни мадиялайдиган. Мен сурат, езиқ ва син орқалиқ Шинжоннинг гўзалликини тасвирлаб, миллатлар иттифоқлиги юғурилган техими кўп ҳикоялларни баён қиламан. Bu qatimqa paliyetini Abdunum Rayoluk Partiya Komiteti Torbi Xatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti İşxanısı. Abdunum Rayoluk Partiya Komiteti Birlikse Bölümü Birlikte Mesul Bulup Ötküzdü. Qomul Şehri, Turpan Şehri, Xotan Vilayetirgi Alaqdar Tarmaqlar Birlikte Üstü Elip Ötküzdü. Ziyaret Ümükidikler Yenen Turpan Şehri, Xotan Vilayetinin Asasi Qatlan 1. Sepigi Berip, Milletler İttipaqlıqı Tərəqiyatırgi Canlıq Hikayeler.

0: Moskvada ötküzülüp, müsabıkının umumi planı, müsabıkı yolunun tesis kılınışı ve bir kıtır yürüyüşlük faaliyetle sırtkı ilan kılındı. Bu nöbetlik Dağhay'da Halkara Motosiklet Dala Rally müsabıkısı 9. ayının 3. gününden 11. günü geçe ötküzüldü. Müsabıkı kölümünün derecesi üstürülgen bulup, devlet derecelik 4 grupa, Şincan derecelik 2 grupa müsabıkı tesis kılınıdı. Şunun bilen bir vakitte, tevekkülçilik türedeki motosiklet rekabet müsabıkısı, Şincan yaşlı ösmerle motosiklet heskiliş lagırı ötküzülüp, kesbi müsabıkılışış, amma katnışış, halkara almıştırış ideyasiye devamlık çoğunkurlaştırılıdı. Abdunum Rayulluk Motosiklet Tenerkiti Cemiyeti'nin muavin reisi, Şincan Damin Kançılık Kuruhi Paycheklik Şirketi'nin baş müdiri Şüming Mundak dedi. Bu yılki müsabıkıda Halkara Motosiklet Tenerkiti Birleşmesi'nden enge iliş hizmeti resmi başlayıp, Dağhay'da dünya sahnesi yüzlendirildi. Hazır yol tekşürüş hizmeti tertiplik algısılcı tılvatıdı. Müsabıkının derecesi mu umumizlik gösterildi. Yürüyüş ağırlıkı 2500 kilometreden, Alahide müsabıkı bölüki 1300 kilometreden aşıdı. Yer şekli tekhimi mol, müsabıkı bölüki tekhimi uzun, kıyılık derecesi tekhimi yukarı. Bu müsabıkının derecesi 2025 yılı devlet derecelik müsabıkı resmi gösterildi. Bultur, devlet içi seritedin gelgen 21 etret, kumulgı jigilip musabıkılışıp, devletimizden uzun aralıkta motosiklet bilen dalıdı yürüyüş sahasından halkara musabıkı boşluğunu doldurdu. Bu yıl musabıkıda bir hatar, kiliplaşkan, kesbi musabıkı önümü küçeytilip, musabıkı katlaşkan mahirla, zavut sodgerle kolektipi ve musabıkı körgeli gelgen sayacıyla kolaylık, yukarı önümlük mülazimet bilen tembillenidu. Cungo Dağhay'da halkara motosiklet dalı rally musabıkısının baş tekniki Changming Mundahtıdı. Bu katımkı musabıkıda 3 musabıkı lagırı tesis kılındı. Hem de rakamdaki mülazimet derecesi umumizlik üstürüldü. Bir hatarlık kapalatlı kılışçiyatı 15 minutluk ciddi kutkuzuş çemberge berpa kılındı. Hem de yukarı derecelik musabıkı kolektifi teşkilinip, musabıkını kalıplaştırış ve yetekçilik kılış güç eğitildi. Canşöy Cirşah şirketinin mahiri, 2025 yıllık Cungo Dağhay'da Halkara Motosiklet Dala Rally Musabıkısının çempiyonu Tınlayan Son Mundak'tıdı. Köp kıl yer şekliği iyi musabıkı yolunun layihelenişi köpçülüklerin katniş kızgalıkını tekimi küçeytti. Şundakla Cungo'nun rally musabıkısı yaş mahirlerini yetiştirişge nahayt yaşı sahne hazırlap bədi.
1: Stansımız haberi. Kumul Şehirlik Merkezi Doktorxana Yokumluk Keserlikler Bölümünün sestrası Amina Ablimit 20 neçildin buyan kızgın muhabbeti ve mesuliyeti bilen ağırıqlarının sağlamlıqını qoğdab adi hizmet oranıda alaydı hikayelerini pütüp çıxdı. Yokumluk keserlikler bölümü doktorxananın noktalık alaydı bölümü bölü süpüdü bilen türlük yokumluk keserliklerge giriptar bulan ağırıqlarını kubul kılıp davalaydı. Gerçi ailesizgiler başın ahir endiş kılıp kelgen bolsumu o ezelden bel koyu etmedi ya ki boşuşup kalmadı. Amina Ablimit mundaq dedi. Bazıdan bek çapalıqta kez kılımın. Besimi iğir, lekin bu kesibini talıgınımğa ezelden pişayman kılıp bakmadım. Amina kesbi hayolgusuz minutlarını baştan keçirgen. O pişkan tekniksi tayınıp nurgun qetim ağırıqlarını kutkuzuştaki kımmetlik vaqtını utup, ağırıqlarının aile təvəllerinin çin könlüdün etirap kılışı ve minnettarlıqı erişti. Ailesizgilerinin çünüşü ve kolişi onun hizmette tekimi hatırcam kıldı. Amina 20 yıllık perviş hayatı da her bir ağırıqa baştan ahır səvircallıq ve mulayimlik bilen muamili kıldı. Şundakla təcrübelerini yaş sestralarga kılç kaldırmayı ögetti. Amina Ablimit mundaq dedi. Her bir ağırıqının astasta əsligi kelgeligini, yaxşılanğalıqını, doktorxanadan çıkalıqını körgünümüzde töligen bədilimizden ərziydiğalıqını hiss kılımız.
0: Jukurda xəbərlə anlattıq. Bu qıtımkı xəbərlərimizden muhariri Məmmədcan Əhməd, məzul muharir Mikray Ablet, nazarəçi Əbəydül Basit, Almira Ablet bilen Bilalcan Qar anlattı.
2: Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkizi komitetinin ətrafıqı texımı zic uyuşub, Cungoçi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
4: Yoshirin apet, ot aptinin filtisi. Mesuliyet, bir ot apti yoshirin xavpini tugitib, hayatlıq ve mal-mülük bexatarligiga kapalatlıq qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayatlıq hammadan a'lo.
5: Rangdor çeşmeler.
6: Rangdor çeşmeler.
5: Endi anlaydığınınla Edebiyat Sanat Tipi'ndeki Rengdar Çeşmeler programımızı.

20 asırının 70-ci illərinin otırlarında Xotuxa deryasıda eğir qurğaqçılıq yüz berib, açlıq qosalı kemiyib getdi. Amma ailede eşi, bir günü keş qurulluqı ısıq şamal derya sahilindeki qomuşlarını şildirilip ötdi. Endili 16 yaşı kirgen Liang Mensang'ın kalısına tuyuqsız bir hiyal gelip, dolgu berib, çaşkan kamerini koledi. O çaşkan kamerden sapsiriq buğday çıkılıqını biletdi. Bu günü onun təliyi ondan gelip, çaşkan kamerini kolab, buğday, kömü qonaq ve akkonaqlarını çıkarıp aldı. Dadısı Liang Lao Tuo hoşallıqıdan kankınığı patmayı açlıqını dərhal kuşak güllükladığı uğrab, öyüge elip geldi. Hem buğdaylarının sesip qalan pamağalıqını tekşürdi. Ondan yargoncaq bilen ezip, onu tatıp yumuşak muamız aldı. Buğdayının süpüte azırağımı özgərimi gelmedi. O Liang Mensang bilen füksinin muamiz yigininki karavatkını da aşkazını yetişti. Bu, acarcılık yıllardan qalan keserlik azar deydi. Liang Mensang'ın istiqilişçe daim o çöp orıqı, yopırmaq ve Yavuz'a yaydıqalarının aşkazını keçidi köpüp bir aram kılattı. Ay oltırap, sehranı karanboluk bastı. Yerim keçide, kuşlarının bir pes sayırışı anlandı. Liang Mensang, Liang Lao Tuo ve Liang Mensang'ın ikinci tağısı Liang Shu etizlik gelip çaşkan kamerayı izledi. Liang Lao Tuo gömüştüp bir azad umbaq çaldı. Ama çaşkalla metmatıp koymadı. Hatta uzadın mı çıkmadı? Ona sinçilap qarab, yerinin ötünü töşüp olup ketkenlikini. Kapkarı turgan san yerde dümiyeti bilip, görecek bilen çaşkan töşkini maltı dedi. Ama bir dalma açlık çıkmadı. Fakat bir xil tatlıq sumalı yed dımıqı uğruldu. Tan attı. Ola hiç nimege erişenmeyi kaydı. Liang Mensang tuyuqsız boğusuna çaşkan Çanşan Jiangdunbıqıdın qoqıdığı degen gepini esige aldı. Ama bunun özge yarışa bir yürüyüş notusu bulup, Liang Mensang'ın yadıdan kötürülüp ketken idi. Dadısı öyüge kagenden kiyen şikap sanduklarını aktırıp, Dumbak notusunu izledi. Çanşan Jiangdunbıqının ritimi tez. Ciddi, çeliş uslu bir köp kıl bulup, 9 toplamda 15 yürüyüş, 72 kıl usulu bağıydı. Mürekkep hem özgürüşçan çelin attı. Muzikilik formisi birleşme ahın şeklindeki tabiydi. Liang Mensang'ın dadısı ahire, 13. yürüyüş Dumbak notusu turnanın gakıl dişini taptı. Bu Dumbak notusunu babam sakla koyup da, dedi dadısı. O hakikaten Dumbak bir cuma. Uyqısırap durgan Liang Mensang'ın kulkığa kağızdan şırıqlıgan avazı anlandı. Ey, türe, çapsan bol! Dep varqırdı dadısı onun kulkını tat. Bu nota su serik saman kağızge hatırlengen bulup, kağız porulışıp etken idi. Buvisi bu kağızge çoşkanını ürküdüş, vakit, yerim keçe degen xatlarını maymaq saymaq yazıp koygan idi. Adınki yerim keçe de Liang Mensang, dadısı ve ikinci tağısı Liang Shu tağın Dumbak notusunu elip, Xotuxa deryası boyuğu geldi. Etrap kapkaranğı bulup, Neçital derek şeyhi bilen kömü qınaq enzi ereng sereng dengeyip durattı. Etizle karanğı hem xunik bulup, azırağmış amal yok idi. Yavu o çöple midir sidir kınmay durattı. Liang Mensang bir dille heviz gelip, cim duranmay bağdı. Turkiden, kasten hayarlı kılavatkanda körün etti. Dadısı onun açlıqını tepişka aldıra vatkalıqını üçün etti. Dumbak çelinişten ilgiri, Liang Mensang'ın inisi, Liang Longmi yetip geldi. Onun tamayış köyüz gergin idi. Şöğünüse, keçede Dumbak çelişinin heşkanda kızı kabınmaydı. Eksice, mənisiz tuyladdı. Ola bire çaşkanın yer bastığı kirip ketu vatkalıqını baykım idi. Çaşkanın yaydığını bozula, her vaxt biğem yayın.

ayda bulup, buğday, kömü qınaq başaqlarından beşini igip durğalıqını köygendek boldi. Toyuqsız yer ısteden boş, hem zil çırılgan avaz geldi. Bu yakımsız avaz adamın yürekini çığıldıdıdı. Tön nisbide çaşqallığa çırıldışıp yer ısteden çıxdı. Ulanın avazı bargan sarı küçüyüp, keçi cimri tıkını buzdi. Hey, hey! Yağmen sağının dadısı pak pak kılıp yerini tepişke başladı. Tong tıpıraq onun ayığı ısteden yerildi. Dombak ikinci kıtım çılınğanda turnanın yipek rak yerde atkandak sayılgan avazı arılışıp kettin. Aynları dombak yüzde uyuşup ak peyge aylandı. Kaymıqıt ketken çaşkalla boynunu sozup karış attı. Lianlautu'nun köz karışıkıda kamar peyda boldı. Turnanın tırnakları zeminnin cauğiyini tılgıp etti. Çaşkalla bir kırışkı başıldı. Buğday enizi bilen kömü konaklıktan karı duman götürüldü. Kan rengedeki san sanaksız gözle soğuk dumanda roşen pildirilaydı. Kilişe! Lianlautu'nun hörkirgen avazıga buğdayının hida arılış berken idi. Dumbak, üçüncü katem, seri oz yıldızını mı tavırtıp şürüvet güdek yanrak çelindi. Dumbak retimi ak torunanın tomşıkıga aylanıp, çaşkallarının sepini əcəllik yerden çoğup teşiv etdi. Çaşkalla əmdi bərdaşlıq berenbəy, yerinin çoğukur katlarını hasıl kıldı. Her bir çaşkan üç dal buğdayını çıtılağın bulup, ozuq tülükini elip yanı makan izdavat etdi. Bu çağda Dumbak avazı, şamanın uşkoy tişi ve oynura birleşip tor hasıl kıldı. Lianlautu'nun sayısı aynuru da sozulup, yuğan kuşku okşaj, pey, taj ve uzun tumşık peyda bub kaldı. Çaşkalla altın ren buğday dallarını kusuşku başıldı. Her bir dal dan üstüde keçi şebnimi bulup, merva yıtkılı okşaydı. Lianlautu kullarını pulantıp, hey, hey de ünü pütüp getgidek toğledi. Lianmensan, datısının kasten bundak çırkırak, zil ve ünlük avazda var kırışıgı çıdap duranmedi. Meşel yorupi Dumbak yüzüge çüşüp durattı. Dumbak'nın yüzü aynurda panusta kızıl görünetti. Dumbak çelinsla Dumbak yüzü pıldırla avatkan ot yalkını uakşap kalattı. Mensan, dedi bireylen yakınlap kilip. Çöğerde tamaş görü vatkalla gözlerini kısıp cimcit saklap durattı. Uyak buyak kakar etti. Küçük canavarlarının sevr dağıtı çekik idi. Ola heş beş düğü çıkayımı kutbaldı. Örküp ketkeşke çır çır kılışıp odul kegen yergi özünü attı. Turkıdın xatarlık əhvaldın kutulmakçı boğandı körünetti. Dumbak avazı yırak yırak lağışı taraldı. Zemen lərzigi geldi. Derya kırgıkıdan yıraktaki etiz lağışı hem kazan boğan otlaq lağışı hem de Dumbak avazda davalğıp nalı kıldı. Şahlanın arısındaki bu

ağzı yarı küçeydi. Soğuk, ademli kıynaydı. İtla nemdişip gitken o çöplerinin arasında aylanıp yürüdü. Lan ben sanki enigi üyerli ve de lağaylap yürgen bir ak koyunu görüp kaldı. Kütmegen de tumbak avazı bir kozunu celip kılıp başlayıp gelgen idi. İtla yüzünü uçuk gögül bulmaydı. Ama koyunun yüzü bekle galiydi bulup külümsüre avatkan çırayının arkaya namelum mehbiyeti yoşurulandı görünetti. Bu kimden koydu? Akkoyunun dumbak avazını anlayıp kegelikini ya ki ot yorukuğa erişip kegelikini bilgeli bulmaydı. O bir malal menip yürüdü. Boynunu akkoyu okşayış uzun sozup teke buran gözlerini kısıp hayranlık ilki de dumbakçıya karaydı. Bu yalgız koy, Lianmen sanı çınlap gelingen her vakka okşaydıgan dek tuyuldu. Lianmen sanının dadısı tanıtkanda koyunu yutturup koyucunun tonu verişi üçün Cenşan'a koyuğa obdan karışını tapıldı. Bu canavarına dumbak avaz başlayıp yaptı. Dedi Lianmen san koyunun sağırısı birini tipip.

bosmu? Baysantang yanılı boldu kimmedi. Yağmansan Baysantang'dan çoşkan ilişki amıraklıkını biletti. O bir kapas çoşkan tutuvağın bulup, kayıt berip taza mezi kılıp yeydi. Yağmansan'ın dadısı bilen ikinci dadısı Dumbağını növetleşip geldi. Şu tapta dadısının mağdur yetmey, çılık çılık tergü çömülüp asırap ketken idi. O Dumbağ çöksünü koyup yerde zonzuyup oturdu. Ben kıyırıp Dumbağ çalanmaydıgan bop kaptı ben. Bana yardım dişip çelip esen kandak. Dedi o hasırgın iyice. Dada, ben çelişini bilmeydiğim dursam. Dedi Yağmansan. Sen çoğu suyuklayla mızıklapla dursan. Hey, çelişini öğrenmem sen. Dedi dadısı kudurum. Ondan teslikti oranından durup, Yağmansan'ın arkasına geldi. Oğlum, bugün gece ben sana Dumbağ çelişini öğrettim ben. Bir çanmada iki baktık sokamaz. Yağmansan dadısının kolundan Dumbağ çöksünü aldı. Dadısı onun dümmesine çin çaplaştı. Yağmansan dadısı əsləb yenek az daha çalgan bosa bara bara küçəb içtik çelişki başladı. Yağmansan olanın yanında durup koşak etdi. Yağmansan koşak əgişib Dumbağ çalgaş Dumbağının özgürüşü və ritmini könlüge büktü. Çaşkalla çer çer kılışıb yeni yopurulup çıxdı. Ahir Yağmansan'ın hayacını vurgup beşini bırap dadısı qardı. Dadısı onun Dumbağ çelişini kol mu kol ögetdi. Yağmansan ahvalı karab şükürüp Dumbağ koşkını kayıt kayıt tekrarladı. Yağlıoğlu oğlanın kolunu asla asla koyuverdi. Oğlu Dumbağ çelişte talantı bade kılattı. Uzak kanmayla xeyli keltürüp çaldı. O bir haza çalgandın kiyen şikilinip toxtap kaldı. Şu esnada dadısından kuduraşları anlandı. Oğlan, oğlu canlı kereşlerin taza geldi. Dumbağ çelişki maskeletken sen cuma. Yağmansan bu gepten ilhamlanıp kollarını buluşup oynattı. Dumbağ avazı etrafını zilzilge keltirdi. O şönç köp çaşkanının kopup bitirip ketkenlikini görüp organ sarı gayretki geldi. Şundakla buğday bozla kişiler kutulup kaladan dek tuyuldu. Epsos, kez vağılı bulunan buğday bekli çeklik boğuşka Dumbağ Yağmansan'a alayıydı təsir kılanmadı. Xalık üçün açlık əmmidin mühim. Şundak boğaşkımı buğday onu Yağmansan'ı pat pat ayacanlı salattı. Çaşkanın kuçisi kamarının çonkur yergi yoşurungan idi. Onun çonkur yergi yoşurungan idi. Lep neçi kamarını kol idi. Beşinci kamarını kolganda çaşkanın çon ambarını tepu aldı. Bu yerde bir dövü buğday, kömü konak ve ak konakla bayidi. Oy ölgür çaşkan, bizden açlıkımızın uğurlu babsan da? Lep tülle değil yanşu. Çaşkan ezelden öz yiyen açlığını uğurlap kegen dep karmaydı. Dedi Yağmansan. Jiangping Hua tok kitip tizilinip oturup, buğday konaklarını kuşumlap elip, yığılığın içe. Eğer bir yıl burun bilgen bulsak, şu sey ölmeyen bulattı, dedi. Yağmansan ihtiyarsız lağıldap ketti. O kol çırığını irvanlı tep bir top çaşkanın yürüp gelip atkalıkını gördü. Çaşkandın hasıl boğan alıç bar bir çığır yol, kabristallık sozulgan idi. Karmakka çoğaytılgan yılan tiyerisi okşaydı. Yakın yoluma, dep var kırdı dadısı. Kabristallıkta çaşkan kamırı bozuma kalışka bombaydı. Ula anı yıkıp durup kaldı. Ondan yılan tiyerisinden bütken yoldan kayını giyandı. Yağmansan dadısının ecdatlarının ruhini çöçütüp koyuştun en sıra vatkalıkını bildi. Meşel yalpını toxtamayı lepildep kent keçisinden nurgun yoçuk eci verdi. Köllük işlemci Şin Lüzü kentki kaytıp kegin idi. O Lian Lauto'nun aldığı kilip tamak tuttu. Lauto tamak çek. Hında markalık tamaka. Ben senin oranında çelip duray. Lauto onunla pervak

yetiştirip, içki aile öcek geçmeydiğen, şin ailesi davranış pulunu tölep yerdiğen boğan idi. Bilen ben sağ, bu tölem layihesine koşulup, bir kıl kutulgan dek tuygudu boğdu. Kandaklı bomuzun, terekçilik kımay bulmaydı. Yerine aman bir sip yeriş gerek. Oralı kımısıyla yer ulağı ziyan keltirmeydi. O yukarı ölçemlik etizlatki buğday başaklarından bu yılkı dan tutuş ahvalıga karab yenili sel epsuslandı. Doğru tanışış nispeti de mesele badep kılattı. Oğlu Elyan Kuan yetişenmeyi kaldı. Kelini Lingzi onunla iç ağırtıp etizgi verip evreşki yığıvatkanda yeri küçüp getip balısı boydan acırap getti. Lian Kuan nazarını pen teknikiyi karattı. Onun turkadan çeksiz kaygılık ruhi halet eksi etepti. Lian Mensan bu ahvalını görüp demeki yetişip könlü yerim boğaldı. Ahırı dostunu tepip harık içti. Yine yerim keçeden tan seher geçe içti. Eğer tatsi devenlik kesili bopkanmağın bosa, belki onun dinle öte azabın işi mümkün idi. Lian Mensan kolini kaynıge kılıp buğdaylıkına aylandı. Onun keyfiyatı onşalgan bulup, ahli iktidarlık soğuruş, delci aydı oğutlaş katarlıkla etizdeki keserlik apitini tüketken. Buğdayla asta asta kadını ruslığan idi. Hazırkı üskünlüle bilen izdep tepeş, Lian Mensan'ı yenili asta buluvatkan dek tuyuldu. Şunun bilen AI ahli iktidarlık közüş esvabını işiltişini itik geldi. Bu yeşil yemeklik idrap namısına eliş kıpaydılık idi. Hazır meyli rayon bölek zenciri, yakin ners doğru bozun, etis erik, lapas, eşya obrati ve tamak üstünlükçi boğan bütün ceryallık sağlık melumat başkarlaştırılgan, heridarlığının mesulatı boğan işençi aşırılgan idi. Lian Mensan bilen Lian Huan'ın arasında yeni üskünlülerini orantış, ornatmaslık doğrusu da ıhtılap görüldü. İhtilaptan korkmaslık gerek. Bunun da saklanıklı olmaydı. Fakat bu kan normal haletke uygulaşsalı buladı. Dada, siz Loben Boğaşka pul neli bilirsiniz? Pul mühim mi ya ki tekniki mühim mi? Dedi Lian Huan. Bu devir terakiyatının yıkımı, dedi Lian Mensan. Pul tapkallık, ademdeki iktidar ve akıl parasetinin namayenisi. Teknika her kancı ilgar bozumu, pul tapamızı hemisi sakta. Lian Huan çeçili... Lian Huan çeçili... Faydası çoğun mu ya ki zihninin mu adep oyna baktınız mı? Faydası şu ki sağlık malumatı eriş tekimi tez, tekimi doğru buludu. Emkarlık kubratı ve şunca heşemetlik, nam atı kıba. Yaman yeri tanarak hesaplaydı. Dikkallah hoşal buldu mu? Siz yanılı dikkallah nüçenmeysiz. Dikkallah köpürek pul taksım kılın işini oylaydı. Pul bulması dekü dükü yürüydü. Pul bozsa köyünü tokturdu. Hiyeridar küçük bozsa dükkanı tanıştı koydu. Dükkan çoğun bozsa hiyeridarı soğuk digidi. Sizden bu dükkanınız hiyeridarlarını bozaksa ola köyünü de kumsaklısı mı? İğiz eşitip etinamaydı de. Lian Mensan açıkıda hazırap getti. Lian Huan, ne mi davet sen? Dedi o. Mene dekkanı çenmeysen davetam sen? Mani men dekkan. Bizden mevliğimiz ne? Başlamış karhanıla götürdü. Yani 20'den köperek pulga dövlet yardım veriyordu.

dokuladı da yarımdı. Hem bire kur körüp çıkıp yolu koyuşka buludu halkın efemledi. Arkadan AI közçi ezvabının iktidarını kirbüzüp tezlikte besip çıkardı. 2025 yılı buğday urması yetip geldi. Yönbağ kentindeki yukarı ölçemlik etsizlikte kesellik ve ziyandaş haşaretlege. Kurakçılık apitigi takabül turulup misli körülmegen derecede mol hosal elindi. Devlet yardım toluklu misibegen ahli iktidarlık kombayın dağdı olup ışık girişti. Yan Mensan, Ayali ve Danyo 75'e gelip köz aldıdaki altın ran buğday dolgunu kakardı. İyon Şamili buğdayının hoşboy yedini yüzlerge uğrattı. Yan Mensan ihtiyarsız çunkur nefes aldı. Bu eslimizdeki en tonuş bırak idi. Dıda, karan, parametrelerin tanışılışı doğru buldu mu? Kendi tarafından Lianhuan'ın avazı anlandı. Lian Mensan kendini öğrülüp oğlanın tekşi ekranlık kompüterde meşgulat kılavat kalıkını gördü. Ekrandaki sallık melumatla onun gözlerini imer çimer kılavetti. O közeynikini takıgandan kiyen sencilap karab birine ciğerini özgertti. Lianhuan kompüterini elip kendini öğrülüp de ketip kaldı. Lian Mensan kolunu bulantıp koydu. Nezeri yani buğdayla kıtaşlandı. Altın ran buğday, dolkını, kutu katma kat resimde katlaşıp gitken idi.

İslam orada body. Kombayen otomatik halda etiz boyarak ile buğdaylarını toş abdumabalığı çürüşke başladı. Lamen sanın ayalı altın dek sapsiyerik buğdaylarının şarkıratma dek ekip şu atkalıkı karı veti tuyusuz bir nesini izi aldı da. Oy oğlum samancı? Dep soğardı. Karam dedi Lamen kombayenin kendi terbini görüstüm. Bağlam bağlam mengenle etiz boyarak retik tızılgan bulup her bir bağlam mengen sızgış bilen ölçep oygandak çaz şekilgi keltürülgen. Çok kişilikli tek şeyiydi. Yan mensağının ayalı yanı bir kıtım hayran kaldı. İlgireye mengenle tarkak dövülüp oylattı. Hazır iş azalışıp da. Yan mensağın şundak digeş kolunu sozup mengen bağlamını sılap koydu. Kurgak mengenden aptaptın yedik eletti. O onunla küçük vaktedeki buğday organ işlerini esletti.

Radio anlayışıyla. Vakitin ası tutan bizden bu kıtım kıyrağındar çeşimle onursal programımız Muşa'da ahırlaştı. Bu kıtım programının muhariri ve yazıcısı Bilalcan Kağar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazır etçidli Şed İsmail. Hayır hoş dostlar, salametlik bəxt ve amet silahı her vakit yer bozun. Kiler kıtımlık programımızı görüşeydi.

Kanada. Ot apıtıdın müdafiyeniş yanımızını özdürüp, aile elektr saymalarını doğru işletəyli. Öydün çıkanda su, gazını etib, toktın ayırı veçki tegişlik üskünlərini toktın ayırı veçəyli.

0: Batlık, mukımlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyle.
1: Piki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli kim saklanla?
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
2: Torgu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Apetin yeni kiltiş karşını tuturguzup, apetin müdafiyeniş, apetin azaytiş, apetin kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, apetin müdafiyeniş, apetin azaytiş bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, apetin müdafiyeniş, apetin azaytiş imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, apetin müdafiyeniş, apetin azaytiş, apetin kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başlayın.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turyatqan qalbinglarga yana eng sarxil mazmunlarni tayyorlab mikrofon aldığa hazır buldum. Kuylar jamgahi programımızni yaqtirib anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men riyasatchi do'stinglar Razia Tamarov.